Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele. Yevm

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed, eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

0: Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.
1: وَلَوْ

Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara, oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.

0: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: لَقَدْ اِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
0: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed, sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

0: Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَيْنَا

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimize sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.

Sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

0: Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.
1: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ
0: Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

0: Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.
1: Yahlif

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur. Elem

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki Allah'la onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?
0: La

Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar, siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. Elem ye

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gluz aleyhim ve me'vâhum cehennem ve bi'sel masîr.
1: Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ

Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı. Felem

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu. Elem

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. İstev

Ey Muhammed, onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Sen de ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.

0: Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki: artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.
1: وَلَا

0: Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
1: وَلَا

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَ

0: Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.
1: Radû bi en yekûnû me'al havâlifi ve tubi'a alâ kulûbihim fehum lâ yefkahûn.
0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: Lakin

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.

0: Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ

Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Seydişehir Akseki Manavgat yolunun 28.33. kilometreleri, Samsun Çarşamba Terme Devlet yolu 5.6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'le. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Kanal 7 ekranlarına, Ülke TV ekranlarına. Ben Şahin Karakaya. Takvimler 9 Temmuz 2026 Perşembe'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan gelişmelerle çok şükür huzurlarınızdayız. Hem Kanal 7'de hem Ülke TV'de ortak yayınımız başladı. Kanal 7'de 45 dakika boyunca, Ülke TV'de 4 saat boyunca gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Tabii haberleri aktarırken kıymetli izleyenler, sizlerden gelen eleştirileri, yorumları, değerlendirmeleri de elimizden geldiğince aktarmaya gayret göstereceğiz. 552-157-0707 WhatsApp numaralarımız, en sosyal Instagram, X ve Facebook, Şahin Karakaya sosyal medya hesaplarımız. Bismillah diyelim mi? Dedik bile. Haydi başlayalım. Savunmada engeller kalkacak. Akşam gazetesinden gideceğiz bu habere. Haydi bir görelim o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO 3-0 olacaksa müttefikler arasındaki kısıtlama kaldırılmalı çağrısı zirve bildirisine yansıdı. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engelleri kalkacak. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldiğine dikkat çekildi. Bugün Ankara'da 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmaları yapıldığını duyuruyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerini ortadan kaldırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Derinlikte hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat dahil tüm alanlarda belirlenen kabiliyet hedeflerimizi hayata geçiriyoruz, dedi sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan. NATO zirvesi çok şükür bitti. Kazasız belasız atlattık. Müthiş bir organizasyon oldu gerçekten. Hani bunu biz yaptığımız için işte kendimizi öve öve bitirememek anlamında falan söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tüm NATO üyesi ülkeler, gözlemci ülkeler, NATO üyesi olmayan ancak davet edilen ülkeler de vardı. Onların temsilcileri, dış basın yazdılar bunu. Çok güzel bir organizasyon yapıldı. Gerçekten kusursuzdu. Her şeyi düşünülmüştü. İnce ince, adeta nakış gibi işlenmişti. Ve bu ki biz böyle organizasyonları çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. Alnımızın akıyla çıktık, hamdolsun. Cumhurbaşkanlığı sergi salonundaki toplantı öncesinde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten bazı başlıkları verdim. Çok önemli, çok kıymetli mesajlar gönderdi, mesajlar verdi. Savunma işbirliğinde müttefikler arasında kısıtlamalar. Evet, biz NATO üyesi ülkeyiz. NATO üyesi ülkeler arasında bile silah konusunda ambargolar ya da şartlar öne sürülüyor. Bunlar, bu kısıtlamalar kaldırılmalı dedi. Zirvede kritik kararlar da alındı. İkili görüşmeler yapıldı. Beştepe'de renkli görüntüler vardı. İşte tarihi zirveden notlar.
1: ...32 devlet başkanı, 100'e yakın bakan ve binlerce medya mensubu, dünyanın gözü NATO zirvesi için Ankara'daydı. Dünya liderleri sabah saatlerinde Beştepe'de toplandı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in yürüyüşü dikkatlerden kaçmadı. Bir omzu düşük yürüyen Yunan Başbakan, Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki rolüne benzetildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk liderleri tek tek karşıladı. Yanında NATO Genel Sekreteri Rutte vardı. Dünyanın en uzun lideri olan Arnavutluk Başbakanı Edir Ama yine beyaz spor ayakkabılarıyla geldi zirveye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabılarına baktığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Karşılamaların ardından gelenekselleşen aile fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edir Ama, solundaysa NATO Genel Sekreteri Rutte yer aldı. Aile fotoğrafı sırasında ilginç bir olay yaşandı. İtalya Başbakanı Meloni'nin Trump geldiği sırada yüzünü diğer tarafa çevirmesi dikkatlerden kaçmadı. Güneş gözlüklerini çıkarmayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron aile fotoğrafına da o şekilde katıldı. Gözündeki kanamadan dolayı gözlük taktığı ortaya çıktı. Aile fotoğrafının ardından zirvenin yapılacağı salona geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona Arnavutluk Başbakanı Edir Ama ile birlikte girdi. Cumhurbaşkanı salonda ilgi odağı oldu. Amerika Başkanı Donald Trump da Erdoğan'ın yanına gitti. İkilinin ayaküstü sohbeti dikkat çekti. Sohbette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak ortaklarına seslendi. savunma sanayi ticaretinde Türkiye'ye uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Avrupa Birliği'ne gönderme yaptı.
2: Savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
1: İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki katliamlarını hatırlattı Erdoğan. Saldırıların durması için herkese görev düştüğünü söyledi.
2: Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
1: 4 saat süren zirvenin ardından Ankara sonuç bildirisi yayınlandı. Zirvenin çok başarılı geçtiği belirtildi. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması yaptığı duyuruldu. Türkiye'nin misafirperverliğine dikkat çekildi. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelere de devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Merz'de bir araya geldi. Ankara'da iki gün süren tarihi NATO zirvesinin ardından gözler bir sonraki liderler buluşmasına çevrildi. Mark Rutte, merak edilen soruya yanıt vererek 2027 NATO zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini duyurdu.
0: Evet, yansımaları konuşacağız, anlatacağız, göstereceğiz. Kıymetli izleyenler, birlikte izleyeceğiz. Şimdi NATO zirvesinin kapanış konuşması yapıldı. Daha güçlü bir NATO'nun temelleri atıldı. Başlık bu sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ardından dünya sorunları ve NATO'nun geleceğiyle ilgili kritik mesajlar verdi. Avrupa Atlantik güvenliğinin sunandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edildi. İttifakta Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini atmış bulunuyoruz. Trump zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Bizim için kıymetliydi, hassasiyetinden ötürü değerli dostuma teşekkür ediyorum dedi. F-35'lerin teslimi gerçekleştiğinde dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şu anda Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Büyük ölçüde kalkmış vaziyette, bir sıkıntımız yok diyor Cumhurbaşkanı. Mehteran'la karşılanması meselesi liderlerin hepsi övgüyle bahsetti. Tokalaşırken muhteşem dediler, hatta bazıları... Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledikten sonra hatta salonda gülüşmeler de oldu. Bazıları da şunu söylemişler sayın seyirciler. Biz Yeniçerilerinizi tanırız. Gidelim o zaman o anlara bir bakalım. Buyurunuz.
2: Ülkemizde 22 yıl aradan sonra ikinci, başkentimizde ise ilk defa tertiplediğimiz NATO zirve toplantımızı az önce başarıyla tamamladık. İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Halihazırda NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. 10 yıllardır NATO'nun Güneydoğu kanadının güvenliği önemli ölçüde ülkemize emanet edilmiştir. Türkiye bu emanete hakkıyla sahip çıkmıştır. NATO'nun harekat ve misyonları ile ortak fonlarına en fazla katkı veren ülkeler arasındayız. Şunun altını bir kez daha çizmek durumundayım. NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
3: F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde, inşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
2: Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
0: Evet, devam ediyoruz. Mesajlarınız geliyor. Kanal 7 ve Ülke TV'de ortak yayınımız devam ediyor. 552-157-0707 WhatsApp, en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya. Haydi gönderin gelsin mesajları, yorumları okumaya devam edeceğiz. Daha doğrusu bu haberden sonra bakacağız. Ateşkes bitti dedi, İran'ı metne soktu. Başlık bu. ABD Başkanı Trump önceki akşam Ankara'da bulunduğu saatlerde İran'ın vurulması talimatını verdi. ABD güçleri İran'ın Keşm Adası ve Bender Abbas'ı bombaladı. Trump İran'la ateşkesin bittiğini söyledi. İran'ın Hürmüz'de iki ticaret gemisini vurduğu için saldırının düzenlendiğini açıkladı. Trump İran'ın NATO bildirisine girmesini sağladı. Bildiride müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğine yineliyor ve Hürmüz'de seyri sefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme çağrısında bulunuyor denildi. Ankara'daki bu tarihi NATO zirvesine ABD Başkanı bu Donald Trump'ın açıklamaları damga vurdu. Ateşkes bitti dedi, ilan etti orada. İran'ı çok sert şekilde vuracağız dedi. ABD Başkanı NATO'dan da memnun olmadığını söyledi. Bize yeterli desteği vermiyorsunuz dedi. İspanya'ya sert sözlerle yüklendi ve Grönland bizim olmalı dedi tekrar. Türkiye'ye ise F-35 haberini duyurdu. Bakalım, buyurunuz.
4: İran'la mutabakat benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Hasta insanlar.
1: Ankara'da NATO liderleri toplanırken Amerika-İran savaşı yeniden alevlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, bana kalırsa ateşkes bitti dedi.
3: We make a deal.
4: İranlılarla bir anlaşma yaptık. Hiç konuşmamışız gibi davranmaya devam ettiler. Ben bu insanlarla vaktimi harcamak istemiyorum. Bizim ekibimiz görüşmeye devam edebilir. Ben İran'ı artık sevmiyorum. ABD'ye hiç adil davranmadılar.
1: Trump, İran'a yönelik planları hakkında çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız dedi. Trump, liderler zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sırasında konuştu. NATO'yu da İran savaşı konusunda kendisine yeterince destek vermemekle suçladı.
4: NATO'dan memnun değilim. İran'da bize yardım etmediler ama bizim yardıma ihtiyacımız yok. Ben sadece bize yardım edip etmeyeceklerini test ettim.
1: NATO ülkeleri arasında en çok İspanya'dan nefret ettiğini söyledi Donald Trump. Hiçbir sorumluluklarını yerine getirmiyorlar, korkunç bir ülke dedi. Danimarka'ya da Grönland'ı bize verin çağrısını yineledi.
4: Grönland ABD için çok önemli. Danimarka için önemli değil. Biz Grönland'ı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'ya geri verdik. Vermememiz gerekirdi.
1: Trump F-35 müjdesi verdi. Türkiye'nin uçakları alacağını söyledi.
4: Erdoğan'ı çok seviyorum. Türkiye F-35'leri alacak. Türkiye'nin çok yeni ve güçlü bir ordusu var. Netanyahu'ya bunu söyledim.
1: Trump bu açıklamalarının ardından liderler zirvesine katıldı.
5: Çok teşekkür etmek istiyorum herkese. Gerçekten çok başarılı bir NATO zirvesini tamamlamış bulunuyoruz Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisi büyük bir insan, büyük bir lider. Uzun süredir dostum, oldukça güçlü bir kişilik. Başarılı bir şekilde ülkeyi yönetiyor. Çok muazzam, çok güçlü, askeri olarak güçlü bir ülkeyi yönetiyor. Gerçekten çok iyi yapıyor işini.
1: Zirve sonrası temasları da yoğundu Amerikan Başkanı Trump'ın. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasında barış için önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Suriye'nin terör listesinden çıkacağını söyledi.
0: Sayın seyirciler, şimdi F-35 meselesiyle ilgili açıklamaları vereceğim. Ama öncesinde şimdi NATO zirvesinde İran'la ateşkes bitti dedi ya Trump. Çok sert vuracağız ifadelerini kullandı. ABD Başkanı dediğini yaptı. ABD ordusu İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. İran'da birçok kente patlamalar meydana geldi. Bir bakalım detaylarına, ayrıntılarına. Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılardan videolar paylaşarak tehditlerini yineledi. Bu İran'ın dün gemilere düzenlediği... Bir bakalım detaylarına.

0: santralinse zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30, Ordu 28, Kars 25, Batman 38 dereceyi görecek.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 46,86, avro 53,44, gram altın 6075, çeyrek altın 9999 lira. Brent petrol yükselerek 80 dolara çıktı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.189 puandan kapattı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
8: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
10: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
12: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
13: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
13: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
16: Size Fuzul uyar.
15: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
17: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
18: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
19: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1

0: Karını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Söyleyebilirim, uzmanların değerlendirdiği bir noktadır bu. Kaan, F-35'ten de bir adım önde olabilecek bir platform.
3: Ankara'daki NATO liderler zirvesi öncesinde F-35 savaş uçakları konusu yeniden gündeme geldi. Peki F-35 programına olası dönüş senaryosu Türkiye'yi nasıl etkiler?
4: Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Orta Doğu'da birçok ülke hava kuvvetlerini modernize ediyor ve bu anlamda Türkiye için F-35 savaş uçakları, hava üstünlüğünün korunması, NATO'daki görevlerde etkin rol alınması ve bölgesel caydırıcılığın artırılması konusunda büyük önem taşıyor.
2: Yunanistan da F-35 almak istiyor. İsrail'de F-35'ler var. Rusların elinde Su-57'ler var. Yine aynı şekilde güçlü bölgede başka uçaklar var. Dolayısıyla biz son dönemde bu programdan çıkarılma hadisesi nedeniyle bir miktar geri kaldığımız durumda bölgedeki mevcudiyetimizi hava unsurları yönünden dengelemiş olacağız.
5: Devam. Kanal 7 Ülke TV ortak yayında devam. Ekranlarını yeni açan, aramıza yeni katılanlara günaydınlar dilerim. Hayırlı sabahlar olsun. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Şimdi sırada hangi haber var Ömer? Katsa meselesi var. Katsa'nın kalkması savunmada yeni dönemi başlatır başlığı var. Hemen arkamda görüyorsunuz. Yeni Şafak'tan göreceğiz. Şimdi bu haberi de Trump, NATO zirvesinin ilk gününde Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu. Katsa'nın kalkması halinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ABD'den askeri teknoloji, parça ve ekipman ithal etmek için ihtiyaç duyduğu lisanslar onaylanacak. Üretim maliyetleri azalacak. Türkiye için de ABD menşeli parça barındıran yerli ürünleri 3. ülkeye satarken sorun yaşamayacak dedi, diyor Yeni Şafak gazetesi haberinde. Bütün artık teknolojik ürünler, hiçbir ülke yok ki kıymetli izleyenler. Şimdi bu haberi okuyunca bazı izleyicilerimiz diyor ki işte yerli milli sanayiye, işte yerli milli üretime bu darbe vurur mu? Hayır. Şöyle bir dünya yok artık. %100'ünü kendin ürettiğin bir sanayi hamlesi, bir girişim yok. Bu ister araba üret, ister uçak üret, ister televizyon üret. Ya aklınıza ne geliyor hangi teknoloji? Telefon üret. Hiçbir ürün %100 menşei olan ülkede üretilmiyor. Maliyetle alakalı bu, kapasiteyle alakalı, yeterlilikle alakalı ya bir sürü bunda etken var. O yüzden şimdi bizim de kendi menşeimiz olan yerli ürettiğimiz ürünlerin bir takım parçalarını dışarıdan almamız kadar doğal başka bir şey olamaz. Şimdi zannediyor musunuz ki efendim Alman arabaları kullandıkları ürünlerin hepsini Almanya'dan tedarik ediyor mesela üretimi? Ya da ne bileyim Kore arabası, Japon arabası hepsini hayır, dışarıdan da alınıyor ve ciddi miktarda dışarıdan alınıyor ve katma değer sağlanıyor. O yüzden biz de üretmiş olduğumuz, üreteceğimiz ürünlerde Amerika menşeili bir takım parçalar kullanabiliriz. Bunun için de Katsa'nın kalkması gerekiyor idi. Katsa demek yaptırım demek. Askeri yaptırımlar noktasında biz 2017-2018'den bu yana bu sorunu yaşıyoruz. Hatta Donald Trump'ın ilk döneminde bize uygulanan yaptırım paketiydi bu Katsa. Şimdi eğer o kalkarsa bu anlamda elimiz daha da rahatlayacak. Daha da kolaylaşacak. İnşallah da bunun meyvelerini, bunun güzelliğini önümüzdeki dönemde görürüz. Yani savunma sanayinde ürettiğimiz ürünlerin daha hızlı piyasaya, daha hızlı envantere girdiğine şahit oluruz. Hani görürüzden kastım bu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında son yılların en önemli başlıklarından biri. O yüzden bundan bahsediyoruz, katsa yaptırımlarından. Artık yeni bir dönem diyebiliriz buna. ABD Başkanı Trump'ın yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının ardından Ankara-Washington hattında yeni bir sayfa açıldı diyebiliriz. Peki şimdi katsa biraz bahsettim ama bir detaylandıralım şunu. Yaptırımlar nasıl kaldırılacak? Türkiye'ye etkisi ne olacak? Ne kadar zamanda olacak? İşte onun detayları.
6: Need to be reckoned with and
1: Bu ambargoları kaldırıyoruz artık. Vakti geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamıyoruz.
3: Trump açıklamayı yaptı. Gözler Amerikan Kongresi'ne çevrildi. 6 yıllık yaptırımlar geride mi bırakıldı?
6: Haksızlığa uğradığımız bir alanın aslında hakkımızın teslim edileceği bir sürece doğru ilerliyoruz.
3: 2017 yılında Amerikan Kongresi tarafından kabul edildi. Adı Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. Kısaca katsa.
6: ABD'nin çıkarmış olduğu Rusya, Kuzey Kore ve İran'la askeri ve istihbarat anlamında işlem yapan ülkelere uygulanan bir yaptırım çeşididir.
4: Türkiye ise Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle 2020 yılında katsa yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.
6: Alınan S-400 füze sisteminin kullanılmaması gerektiğini söyleyen ABD'de Türkiye'yi yaptırım listesine aldı. Tabii bunun haksız olduğunu hep söyledik. Çünkü Yunanistan'da da biliyorsunuz füze sistemi var, yine Rusya'ya ait. Ancak NATO üyesi olan Yunanistan'a bu yaptırımlar uygulanmazken şu anda bu şekilde katsa yaptırımı uygulanan tek NATO ülkesi Türkiye.
3: Yaptırımlar kapsamında Türkiye milyarlarca dolar yatırım yaptığı F-35 programından çıkarıldı. Amerika'dan savunma ekipmanı ve teknoloji tedariki zorlaştı.
6: Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar sadece bununla sınırlı değil. Savunma sanayi yöneticilerinin hesaplarına el konulması, işbirliklerinin durdurulması, birlikte projelerin geliştirilmemesi, Türkiye'ye savunma sanayi anlamında ABD tarafından yatırımın gelmemesi gibi de pek çok ekonomik sonucu da mevcut.
4: Şimdi ise yeni bir süreç başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sırasında Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılacağını açıkladı. Ancak bu süreç yalnızca bir başkanlık kararıyla tamamlanmıyor.
6: Trump'ın biz dostlarımıza yaptırım uygulamayız şeklinde açıklama yapması şunu gösteriyor. Siyasi irade artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmaması gerektiğine karar verdi. Ancak hukuki olarak da bu kararın ortaya konması gerekiyor. Bu şimdi Kongre'ye gidecek. Kongre'den itiraz edilmeden onaylanması gerekecek.
3: Kongre'den Türkiye'nin lehine bir karar çıkması içinse bazı süreçler gerekebilir.
6: Yani S-400'lerle ilgili resmi bir açıklama yapılması, iade edilmesi istenebilir veya işte depoda olduğuyla alakalı aktif kullanımda olmadığına dair belki kanıt istenebilir. Tüm bunlar ihtimaller dahilinde. Henüz hukuki sürecin ABD tarafına nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz.
3: Peki yaptırımların kaldırılması Türkiye'ye ne kazandıracak?
6: CDS risk primlerimizin düşmesi durumu söz konusu olacak. İşbirlikleri artacak. Türkiye ABD'ye daha kolay ihraç edecek savunma sanayi ürünlerini veyahut da diğer ülkeleri de. Çünkü ABD'den çekilen ülkeler Türkiye'den ihracat yapamıyorlardı askeri alanda ve bu tarafta da yine böyle bir olumlu etkisi de olmuş olacak.
5: Günaydın, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şahin Bey Düzce'den yazıyorum demiş. Günaydınlar Düzce'ye, selamlar. Yeşillikler diyarı Yağmur'un başkenti Rize'den tüm gönül dostlarına selam olsun. Dünya lideri Tayyip Erdoğan'a bir kez daha hayran oldum. Allah ona sağlık sıhhat versin inşallah demiş. Eyvallah, eyvallah. Günaydınlar Şahin Bey diyor. Ankara'dan yazmış. Ankara'dan yazmış Tahsin Bey. Tahsin Bey diyor ki reise kızıyoruz. Bazen ağır eleştirilerde bulunuyoruz. Ekonomik olarak iyi gitmediğimizden dem vuruyoruz. Ama kardeşim demiş. Aynı yazdığı ifadeyi kullanıyorum. Adam kendini öyle böyle sevdiriyor yazmış Tahsin Bey Ankara'dan. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili olarak Ömer Bey? Yani adam kendini sevdiriyor diyor. Kızıyoruz diyor. Ekonomik olarak zor durumdayız. Evet, bazı problemlerimiz var, sıkıntılarımız var ama başka da diyor. Yani Erdoğan gibi böyle bir lider, böyle bir isim yok. Yok diyor. Evet. NATO bir hafta daha sürerse Erdoğancı olacağım mı diyorlar muhalif isimler şeyde X'te. Derler. Elazığ'dan yazmış. Kim ya? Tahir Bey. Günaydın Şahin Bey. Reisliğini bir kez daha gösterdi. Ah keşke bir de bu piyasadaki zamları durdurabilse. Bak aynı meseleleri aslında insanlar, vatandaşlarımız, izleyicilerimiz evet sorunları bak dile getiriyorlar. Farkı. Ama diyorlar ki ya uluslararası camiada, dış politikada Türkiye'nin ağırlığını, Türkiye'nin misyonunu, Türkiye'nin vizyonunu en iyi gösteren isim Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Şimdi dönüyorlar bakıyorlar diğer tarafa. Özgür Bey'e bakıyorlar, Kemal Bey'e bakıyorlar. İşte diğer muhalefetin içinde bulunduğu duruma bakıyorlar. İnsanlar umut görmüyor Göksel. Umut görmüyorlar. Dolayısıyla yaşamış olduğumuz sıkıntıların farkına varmakla birlikte bunun çözümünü iktidardan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve hükümetinden istemekle birlikte geriye dönüp baktıklarında diyorlar ki yok. Alkışlamak lazım. Alkışlamak lazım. Külliyeye yok bilmem kaç bin odalı saray. Ondan sonra klozetleri altın kaplama. Şu kadar elektrik yakıyor. Ondan sonra yani inanılmaz, inanılmaz. Şimdi daha önce organizasyonlar yapılıyordu Göksel Ankara'da. Şimdi Çankaya küçük bir şey, Çankaya Köşkü. Eskiden Cumhurbaşkanlığı. Küçük bir, dolayısıyla Cumhurbaşkanı orada kalırdı ya eskiden. Küçüktü. Sonra Dolmabahçe'de yaptılar en son işte. Tabii. En son Dolmabahçe'de yapmışlardı. Tıkış tıkış. Yani tamam orası Çankaya'dan büyük ama en nihayetinde geniş değil. Tıkış tıkış. Diyorlar ki Mehter Marşı o zaman da sergilendi. Yani sergilenmiş insanlar böyle oturmuşlar. Mehter'i izlemişler falan. Şimdi tabii bunlar bazılarımız tarafından, ben bunları eleştirenlere de niye eleştiriyorsunuz demiyorum. Ha, yanlış anlaşılmasın. Eleştiridir. İnsanlar eleştirebilirler. Her fikir, her düşünce kendisini anlatmaya gayret gösterebilir. Amenna. Başım gözüm üstüne. Saygı duyarım. Ama ya vicdanlı olmak lazım. Merhametli olmak lazım. Hakkaniyetli olmak lazım yorum yaparken. Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sarayı değil orası ya. Bu milletin sarayı. Ki Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde bunu kendisi söylüyor, ifade ediyor. Bu devlet, bu millet, bu milletin sarayı orası. Evet. Böyle bir organizasyonda muhalefetin nasıl bir tavır alacağını kendi tabanları bile aslında tahmin edebiliyor. Tahmin edebiliyorlar. Bunun altından bunlar kalkamaz diyorlar. Bak kendileri oy vermişler. Emin olunuz şu anda Özgür Özel'e ya da Kemal Bey'e ya da hani muhalefetin arkasından giden kıymetli dostlar. Yanlış anlamayın, kızmayın bana da. Ama şöyle elinize vicdanınıza koyup da mantıklı bir şekilde düşündüğünüzde böyle organizasyonların altından o liderlerin çıkabileceğini düşünüyorsanız. Bilemiyorum. Evet, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in bir de şey manga, zabıta mangası karşılaması vardı. Türkiye'yi izliyor, tüm dünya izliyor. Reis dünya lideri olduğunu gösterdi. Peki terliksi medya nasıl gördü bu zirveyi demiş. Teşekkürler demiş. Efendim nasıl görmek istiyorlarsa öyle görüyorlar malum. Evet, isimlerinizi yazın lütfen. İsimlerinizi yazın. Tel Aviv'de F-35 paniği bakalım. Takip eden, mesaj gönderenlerin isimleriyle birlikte mesajlarını okuyacağım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken ABD basınına ard arda verdiği röportajlarda bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum diyerek Washington'ı bu kararından vazgeçirmeye çalıştı. Adeta yalvarıyor. Yalvarıyor, yalvarıyor. Yalvarıyor. Kapıda böyle meliyor tabiri caizse. Meletiyor Amerika bunu kapıda. Satma, satma, vermeyin. Türkiye'ye vermeyin. Türkiye bizim için, bizi kendileri için tehdit olarak görüyor. Vermeyin. Dün Trump dedi ki Erdoğan Bibi'yi sevmiyor. Bibi dedi Benjamin Netanyahu. Erdoğan Bibi'yi sevmiyor. Bibi'nin de Erdoğan'ı sevdiğini düşünmüyorum. Ama ben ikisiyle de anlaşıyorum dedi. Şimdi katsa yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu biliyorsunuz Trump. F-35 satışına yeşil ışık yaktı şimdilik. Yarın ne değişir bilemem. Yarın gider Amerika'ya farklı şeyler söyler. Trump'ın böyle huyları vardır. Ne olur işte kongre bahanesini ortaya atar bilemeyiz ama Erdoğan'la dostluk mesajları verdi. Trump'ın bu açıklamasının ardından İsrail ve Yunanistan adeta alarma geçti. Tabiri caizse tutuştu.
7: Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz. Erdoğan liderliğinde Türkiye çok iyi bir ülke oldu.
3: Türkiye ile dostluk mesajı verdi. İsrail ve Yunanistan'dan hazımsızlık sesleri yükseldi.
7: Yazıldığı ve okunduğu gibi biz çok iyi dostuz. Kendisi harika bir lider. Kimyalarımız çok iyi uyuştu.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO zirvesine Erdoğan çağırmasaydı gelmezdim sözleriyle damga vurdu. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda yeşil ışık yaktı.
7: Bu müeyyideleri kaldıracağız. Bu ambargoları kaldırıyoruz artık. Vakti geldi. Biz dostlarımıza müeyyide uygulamıyoruz.
3: Trump'ın açıklamaları İsrail'de büyük tepkiyle karşılandı. Gazze kasabı Netanyahu Amerikan medyasına konuştu. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağını savundu.
8: F-35'lerin satışının serbest bırakılması, F-16'ların modernizasyonuna yeşil ışık yakılması ve katsa yaptırımlarının kaldırılması Netanyahu'yu fevkalade rahatsız etti. Buradaki amaç Türkiye üzerindeki askeri ambargonun kalkması. Zaten Türkiye bunların yavaş hepsini zaten daha iyisini yapıyor askeri olarak. Ancak Amerika'nın ve Trump'ın tam desteğini alması ve emperyalist planlarının, Arzu Mevlüt'lerinin o sahte projelerinin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi. Tek başına İsrail hiçbir şey yapamaz Türkiye'ye karşı. Hep arkasına Amerika'yı alıp yapıyordu. Amerika'yı artık alamayacağını anladı. Bütün Netanyahu'nun kızgınlığı budur.
3: Netanyahu, Ankara'nın İsrail'i yok etmek istediğini öne sürdü. Gelişmeler üzerine Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth Tel Aviv'e davet edildi. Ancak Hegseth bu ziyareti iptal etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Netanyahu ile Trump'ın bu konuyu görüştüğünü ve Amerikan Başkanı'nı ikna etmeye çalıştığını söyledi. Mehter Marşı eşliğinde zirvenin düzenleneceği alana gelen Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu unuturcasına konuştu. Savaş tehdidiyle karşı karşıyayız dedi. Ankara'nın kara sularını genişletmeyi planladığını iddia etti.
5: Evet, NATO'da yeni güç dengesi kuruluyor. ABD ittifakın liderliğini sürdürürken Türkiye savunma sanayinde atılımları, askeri kapasitesi ve kriz bölgelerindeki diplomatik rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Türkiye'nin yükselen etkisi NATO'nun geleceğini nasıl şekillendirecek? Avrupa ülkeleri bu durumdan rahatsız mı? Ve en önemlisi, Türkiye NATO için vazgeçilmez bir müttefik mi, yoksa vazgeçilemez bir güç mü? Ona bakalım.
9: ABD NATO ittifak liderliğini koruyor ancak dengeler yeniden kuruluyor. Bir tarafta hazımsız Avrupa ülkeleri, diğer tarafta savunma sanayi devi ve sağduyu ustası Türkiye var.
10: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi bizlere ayrı bir güç katacaktır.
9: Türkiye savunma sanayisindeki atılımları, askeri gücü ve krizlerde üstlendiği diplomatik rolle NATO'nun en kritik aktörlerinden biri haline geldi. Peki bu yükseliş NATO'nun geleceğini nasıl etkileyecek?
11: Hem ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki o bazen iletişim sıkıntısını giderilmesine katkı sunuyor. Bu diplomatik açıdan bence çok önemli. Türkiye'nin de aslında burada savunma sanayisinin güçlü olması yine NATO'nun elini güçlendiren ve Rusya tehdidine karşı NATO ülkelerini bir arada kalmasına ve ortak hedef çerçevesinde güçlenmesini bana göre motive eden ikinci önemli adımdır.
9: Avrupa ülkeleri Türkiye'nin artan etkisinden rahatsız mı? Fransa'nın sık sık gündeme getirdiği Avrupa ordusu çıkışı bu rahatsızlığın bir yansıması mı?
11: Fransa tuttu, dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. İşte gerekliliği bile tartışılıyorken bugün Avrupa, Rusya tehdidi karşısında aslında ne kadar çaresiz olduğunu gördü. İngiltere'nin şu an hali hazırda hazır asker sayısı 70 bin civarında. Bu 70 bin sayısı İngiltere açısından düşünüldüğü zaman çok düşük bir rakamdır. Yani Türkiye şöyle hali hazırda baktığımız zaman gerçekten NATO'nun içerisindeki en büyük hazır birliklere sahip, kara gücüne sahiptir ve aslında NATO'nun bir nevi sigortası konumundadır Türkiye.
9: Ve en kritik soru, NATO'nun geleceğinde Türkiye sadece vazgeçilmez bir müttefik mi, yoksa vazgeçilmez bir güç mü?
11: Yeri gelmiş Yunanistan, yeri gelmiş Fransa NATO'nun içerisinde askeri kanattan risk almışlar, çekilmişler, yeri gelmişler bunu blöf olarak kullanmışlar. Ama Türkiye ne olursa olsun o ittifakın içerisinde kendisini konumlandırmış. Dolayısıyla böyle bir ülke vazgeçilemez. Türkiye gibi bir ülke stratejik konumu olarak gerçekten hem Orta Doğu'nun hem de Avrupa'nın ortasında bağlayıcı güce sahip bir köprü niteli olan bir ülkeyi kaybetmek en çok NATO'ya ve bununla birlikte hem Avrupa'ya hem de Amerika'ya çok büyük kayıp uyandırır.
5: Kaanımız, Ürjetimiz, Anka 3'ümüz, Akıncımız, Türkiye'nin milli gururları NATO zirvesinde de ilgi odağı oldu.

0: yeni enerjisi.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil,

0: Kaan, Bürjet, Anka 3, Aksungur, Bayraktar Akıncı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma ürünleri NATO zirvesinin de gözdesi oldu.
1: Ankara'daki 36. NATO zirvesi bir dünya zirvesi. Türk hava araçları vitrine çıktı ve bayağı oldukça önemli ses getirdi.
0: Zirvede liderler görüşürken heyetler arasında savunma sanayi anlaşmaları vardı. Ankara'ya gelen ülkelere yerli ve milli ürünler tanıtıldı. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan büyük ilgi gördü. Kaan için F-110 motorlarının tedariğinde önemli mesafe alındı.
2: Şüphesiz sergideki en dikkat çeken, parmakla gösterilen hava platformumuz Kaan oldu. Kaan yalnızca bir savaş uçağı olmadığını tekrar gözler önüne serdi. Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı yeni seviyeyi herkese göstermiş oldu.
0: Anka 3, Hürjet ve Hürkuş'un aynı anda uçuşu nefesleri kesti.
1: Birincisi hayranlık ve ilgi sevgili izleyiciler. Çünkü Türk mühendisliğinin ulaştığı devasa kapasite müttefik ülkelerin temsilcileri tarafından da hayranlıkla takip edildiğini artık Mısır'daki Sağır Sultan'a sormaya gerek yok. Herkes tarafından biliniyor.
0: TUSAŞ, Aselsan ve Roketsan'ın yanı sıra özel savunma şirketleri de alandaydı. Bayraktar Akıncı'ya ilgi yoğundu.
2: Serginin bir diğer dikkat çeken unsurları ise insansız hava platformları oldu. Baykar tarafından üretilen Bayraktar Kızıl Elma, Anka 3 ve yine Akıncı. Serginin en sevilen unsurlar arasında kendisine yer bulmuş oldu ve buradaki gururlar da tek tek uçuşlarını gerçekleştirdi.
0: Zirve kapsamında NATO tarihinde ilk kez savunma sanayi forumu düzenlendi. Türkiye Aselsan'la alçak yörünge uydu haberleşmesi ve çelik kubbe kapsamında 350 milyon dolar değerinde sözleşmelere imza attı. Ayrıca NATO'ya atmaca füzesi satılması için ön anlaşmalar yapıldı.
2: Aselsan tarafından üretilen çelik kubbenin unsurları da TUSAŞ'ta tam da bulunduğumuz bu noktada sergilenmiş oldu. Alp, Korkut, Hisar, Siper, Koral say say bitmiyor. İşte çelik kubbe bu unsurlarla korunacak ve burada da görücüye çıkarılmış oldu.
1: Çünkü artık sadece kullanıcı bir ülke değil ve şunu söylememiz lazım. Üretici ve çözüm ortağı mesajını net verdi. Yani gerçek anlamda Türkiye üretici olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii ki eskiden F-16, Patriot gibi sistemleri alan ülkeydik, kullanan ülkeydik. Şimdi ise kendi vitrine, kendi ürünlerimizi koymasını becerebilen bir ülkeyiz.
0: Zirvede Türkiye'nin stratejik önemi bir kez daha ortaya çıktı.
3: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi NATO zirvesi kapsamında liderlerin eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Toplantıda çocuk güvenliği ve dijital dünyadaki tehlikelere dikkat çekildi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO zirvesi vesilesiyle lider eşlerini ülkede ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Lider eşlerinin davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirten Erdoğan, her bir konuğa ayrı ayrı teşekkür etti.
5: NATO zirvesi vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.
4: Emine Erdoğan, çocuklar ekranı izlerken ekranın da onları izlediğine dikkat çekti. Çocukların güvenliğini ve sağlıklı gelişimini önceleyen bir dijital düzen inşa etmek, insanlığa karşı ortak sorumluluğumuz dedi.
5: Çocuklarımız ekranı izlerken ekranda onları izliyor. Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz.
4: Emine Erdoğan, çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olması gerektiğini belirtti. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır ifadelerini kullandı.
5: Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.
4: Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Konuk lider eşleri Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin tadına bakarak Türk mutfağını yakından tanıma fırsatı buldu. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirdi.
3: Efendim devam edeceğiz. Ülke TV'den izleyenler hiçbir yere ayrılmayın. Ülke TV'de yayınımıza devam ediyoruz. Ara vermeden sürdüreceğiz ama şu anda Kanal 7 ile vedalaşmamız gerekiyor. Hafta içi her gün 7-7.45 arasında Kanal 7'de yayınımız oluyor. Ortak yayında 7.45'ten sonra da vedalaşıyoruz. Yarın 7'de yine inşallah buluşalım. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalınız.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Büyükçekmece Tepekent yönündeki iki şeritlik daralmayla D100 Uzunçayır koşu yolu hattındaki bakımlar aktif olarak sürerken 6 Temmuz 2026 itibarıyla Bostancı Köprülü kavşağında köprü güçlendirme ve yol düzenleme çalışmalarına başlanmış ve uzun vadeli bir çözüm olarak TEM trafiğinin hafifletilmesi hedeflenen Başakşehir-Nakkaş otoyolu projesinde de fiziki ilerleme %80'i aşmıştır.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Burası Radyo 7.

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic görevinden ayrıldı. Antonio Griezmann için yeni bir macera başladı. Fransız yıldız Avrupa defterini kapattı, rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Dünya dursun, biz buradayız.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

0: Kapılarda ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Dijital, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Bir reklam.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Seydişehir Akseki Manavgat yolunun 28.33. kilometreleri, Samsun Çarşamba Terme Devlet yolu 5.6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Yurdun büyük bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'da iki gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonu ise sıcaklıklar yükselecek. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30, Ordu 28, Kars 25, Batman 38 dereceyi görecek. En güvenilir

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Ekspertise, Dino bile.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Büyükçekmece Tepekent yönündeki iki şeritlik daralmayla D100 Uzunçayır koşu yolu hattındaki bakımlar aktif olarak sürerken 6 Temmuz 2026 itibarıyla Bostancı Köprülü kavşağında köprü güçlendirme ve yol düzenleme çalışmalarına başlanmış ve uzun vadeli bir çözüm olarak TEM trafiğinin hafifletilmesi hedeflenen Başakşehir-Nakkaş otoyolu projesinde de fiziki ilerleme %80'i aşmıştır.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Trump'ın İran'la müzakerelerin bittiğini açıklamasıyla Brent petrolün fiyatı %6'dan fazla yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 şehirden 7'sinin Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı aralığına kıyasla artış gösterdi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki marketlerde su ve maden sularının fiyatlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Ekspertise Dino Bille.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

Hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Radyo 7'de bu perşembe sabahında ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim ve program başladı. Hepiniz Radyo 7'ye hoş geldiniz.

müzik dünyamızdan önemli bir isim daha. Sanat müziğimizin usta ismi. 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Allah'tan rahmet diliyoruz Muazzez Abacı'ya. Ve onun sesiyle efsaneleşen bir şarkıyı listeye alıyorum. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurlarda.

bana her şeyi seni hatırlatıyor dedi Muazzez Abacı ve bundan böyle artık şarkılarıyla hatırlanacak bu yalan dünyadan göçüp gitti Muazzez Abacı. Madem sanat müziğinden dinlettim az önceki eseri Abacı'dan, bir de Adnan Şenses'ten şöyle bir eski dostlar diyelim, ardından tarzımızı değiştireceğim.

0: Her tarz müziğin en iyilerini duyduğunuz Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da bir Musa Eroğlu eseriydi ve Yüksel Didikoğlu ile seslendirdi az önceki eseri.
1: Ben Afyonkarahisar'dan Emre. Sıradaki şarkı bütün Afyonlulara gelsin.
2: Adıyaman'ın Kadir Aşok'taki şarkılar tüm sevdiklerime gelsin.
3: İzmir'den selamlar, ben Serkan. Sıradaki şarkı Yorgancılar Kralı Mehmet Fidan'a gelsin.
4: Merhabalar, ben İzmit'ten Çağla. Sıradaki parça beni seven herkese gelsin.

0: Konya Meram'dan Ahmet Çalar, sıradaki şarkı Aleme Gelsin.
1: Burası Songurlu, ben Eyüp Kayal. Bütün eserler radyo bir dostlarına gelsin.
2: Antalya'da Kayseri'li Alpasan Çolak, Develi Tombak köyüne selam gönderiyor.
3: Burası Kütahya, ben İsmail Uslu. Sıradaki şarkı beni tanıyan herkese gelsin.

0: Burası Konya Benjamin. Sıradaki parça tüm Konyalı hemşerilerimize gelsin.
1: Tokat'tan Belgin. Sıradaki şarkı çocuklarıma ve bana gelsin.
2: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, Çandarma Dikimevi çalışanlara istiyorum.
3: Aynur Van Erzurum'dan sıradaki şarkı tüm sevdiklerime ve şu an radyo dinleyen herkese.

0: İstanbul'dan Mihrican, sıradaki eser torunum Kıvanca ve tüm sevenlerime gelsin.
1: Ben Konya Çumra'dan Mücahit. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dinleyicilerine armağan olsun.
2: Sivas'tan ben Evin, sıradaki parça 3 yıldır göremedim, yavrularıma gitsin.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
9: Piyot garaj oto ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Piyot garaj oto ekspertiz.
10: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
11: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
12: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
13: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Ukrayna, Kiev'den Taner ben. Sıradaki şarkılar tüm tur şoförlerine gelsin.
1: Burası Kocaeli Gölcük, ben Hilal Koçak. Sıradaki parça bana gelsin.
2: Burası Aksaray, Murat Kara. Sıradaki parçayı halk otobüsü şoförlerine istiyorum.
3: Hatay İskenderun'dan selamlar. Kübra ben. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum.

0: kızı.
1: Burası Van, ben Ahmet. Sıradaki şarkı bana gelsin.
2: Ankara, ben Lale. Bu şarkı bütün eski dostlara gelsin.
3: Ben Ankara'dan Serhat. Sıradaki parça Halı Yıkamacılar Kralı kardeşim Murat Cindemir'e gelsin.
4: Mersin Taşucu'ndan Burcu ben, can eşime gönderiyorum sıradaki şarkıyı.

0: burası Muğla. Ben Fatma. Sıradaki şarkı aileme gelsin.
1: Ben Eskişehir'de Muammer Kurt'un sıradaki parça bütün inşaatçılara gelsin.
2: Ben Manisa'dan Selma. Sıradaki şarkı eşim ve kızlarım için gelsin.
3: Ben Ömer Ural. Burası Hatay. Sıradaki parça tüm depremzedelere gelsin.
4: İstanbul Esenyurt'tan Vilden sıradaki şarkıyı çok sevdiğim canım Fadime'ye armağan ediyorum.

0: Antalya'dan Derviş Şen. Sıradaki parça sevdiklerime ve kaptan arkadaşlarıma gelsin.
1: Burası İstanbul Süleymaniye. Ben Ali Yıldırım. Tüm sevenlerime gelsin.
2: Ben İstanbul'dan Emine Dizdar. Sıradaki parça bana ve eşim Muzaffer Bey'e gelsin.
3: Burası Avusturya Felkir. Ben Erdoğan. Sıradaki eser tüm arkadaşlara gelsin.

0: Ben Kütahya'dan Muhammed. Sıradaki şarkı bütün Kütahya Belediyesi çalışanlarına gelsin.
1: İzmir'den selamlar, ben Seyfettin. Sıradaki şarkı Hüseyin abime gelsin.
2: Burası Yozgat, ben Hülya. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
3: Ben İstanbul Bayrampaşa'dan Makineci Orhan. Sıradaki şarkı tüm dostlarıma gelsin.
4: Burası Ankara Keçiören, ben Selma Kaya. Sıradaki parça tüm Radyo 7 sevenlerine gelsin.

0: Denizli'den Fatma Raz. Sıradaki şarkıyı kardeşim Seyran Kaya için istiyorum.
1: Ben İzmir'den Bilal. Sıradaki parçayı canım eşim Şirin'e gelsin.
0: Ben Ankara'dan Halim'e sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Ben Sivas'tan Kayra. Sıradaki şarkı tüm hemşerilerime gelsin.
3: Azadet'ten Pervin. Sıradaki şarkıyı sevdiklerim için istiyorum.

0: Almanya Kassel'den İsmail Sadakeser, kendime ve aileme gelsin.
1: Ben Ankara Keçiören'den Medine, tüm sevdiklerime.
2: Kayseri'den Behçet Baba, sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma armağan ediyorum.
3: Ben Hatay'dan Münevver, sıradaki parça bütün Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ekspertize Dino Bile. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kırıkkale, Fatih, eşim Zahra'ya gelsin.
2: Celal Yılmaz Ahım'dan sıradaki eser bütün şoför arkadaşlarıma gelsin.
3: Trabzon Merkez Hos Pilav'dan sevgiler İstanbul'daki anneme gelsin.
4: Ali Gürsoy Balıkesir tüm sınır halkına gelsin.
5: Ben Ankara'dan Koray. Bu parça sizlere ve herkese gelsin.

0: Ben İstanbul'dan Tayyar, sıradaki şarkı Peyser Murat'a gelsin.
1: Gaziantep'ten Mustafa Kasırga, sıradaki parçayı tüm sevenlerime istiyorum.
2: Ben Denizli'den Ali İhsan, sıradaki şarkıya aileme armağan ediyorum.
3: Samsun'dan Gülsüm Akbaz, sıradaki parçayı bir tane geçim tarifini çalar mısınız?
4: Mustafa Tosun, Antalya, sıradaki parçayı tüm sevdiklerimize armağan ediyoruz.

0: Ben Karaman'dan Vehbi. Sıradaki parçayı tüm çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum.
1: Endi Kaynarca'dan Ömer. Burcuma gelsin sıradaki parça.
2: Ben Çorum'dan Serdar. Sıradaki şarkı bana gelsin.
3: Ben Hatice Bulgaristan'dan. Sıradaki şarkı eşim Ali'ye gelsin.
4: Romanya'dan Tırcı Burhan. Sıradaki parçayı bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

0: Antalya. Ben Mustafa. Sıradaki parça Ankara Elma Dağı'ndaki Aşkıma Gelsin.
1: Ben Trabzon'dan Emre Türk. Sıradaki şarkı Çalışma Kaşlarıma Gelsin.
2: Afyon Karışlar Dinar'dan Çetin Kınık. Sıradaki parça Tüm Sevenlerimize Gelsin.
3: Mersin'den Nuran. Sıradaki şarkıyı eşim, ailem ve çocuklarım istiyor.
4: Burası Manisa. Ben Vedat Usta. Sıradaki şarkı Ahmet Kuş'a gelsin.
5: Ben Muğla'dan Ahmet Buğra. Sıradaki şarkı Anneme Gelsin.

0: Kayseri'de Mükremin sıradaki parçayı kendim armağan ediyorum.
1: Antalya'dan Osman Atalay, sıradaki parça Atalay ailesine gelsin.
2: Trabzon'dan Güner, sıradaki parça bana ve bütün sevdiklerime gelsin.
3: Ben Gaziantep'ten Ömer, sıradaki parça Çakmak ailesine gelsin.
4: Ben İzmir'den Aykut, sıradaki parça İlham abim ve Recep kardeşime gelsin.
5: Muğla yatağından Esat, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
6: Ben Çorum'dan Hava Şahin, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.

0: Bursa Gemlik'ten Nafız. Sıradaki şarkı iş arkadaşım Sefa Uzun'a gelsin.
1: Alanya'dan Salih Bıçak. Sıradaki şarkı mesai arkadaşlarıma gelsin.
2: Ben Çorum Osmancı'dan İlhan. Sıradaki parça Boyacı Boya gelsin.
3: Ben İstanbul'dan Ümide. Sıradaki parça sadece bana gelsin lütfen.
4: Ben Bursa'dan Ali Uyanık. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
5: Ben İstanbul'dan Ramazan. Sıradaki parça bütün sevenlerime gelsin.
6: Alanya'dan Erdin. Sıradaki eseri torunlarım Sencer ve Barış için istiyorum.
7: Ben Gemlik'ten Dilan. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Ahmet'e armağan ediyorum.
8: Bugün benim sesimi az duydunuz. Mikrofon sizde bölümü vardı ve sesli mesajlara yer verdim. Haftada bir perşembe günleri bu programda böyle yapıyoruz. Yayına katılan dinleyenlerimize teşekkür ediyor. Ben Erkan Koç, müsaadenizi istiyorum. Bana ayrılan süre dinleteceğim bu eserle beraber sona eriyor. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Dünya dursun, biz buradayız.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: geldiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: Selfies.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Expertiz.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Ekspertise Dino Bile.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

mevsim. Bazı mevsimlerde böyle takvimde değil, hani böyle kalpte yaşanıyor, öyle söyleyelim, o daha doğru. O da geldiği zaman böyle her şeyi değiştiren en güzel mevsim oluyor ya. En uzun süreni de tabii ki özlem oluyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo Ede. Edal Saatler başladı, ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler orada mısınız? Sözleştiğimiz üzere en keyifli şarkıları Radyo Ede dinleyeceğiz. Hoş geldiniz.

Kelepçeliyim sana. Bazı kelepçelerin de anahtarı yok biliyorsunuz. Çünkü onları böyle sevgiyle kilitliyoruz, değil mi? Bazen özgürlük değil, gönüllü bir teslimiyet olduğunu da ifade edebiliriz. Çünkü böyle kalbimizin bağlandığı yerde ne mesafe işler, ne zaman. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların keyifli şarkılarını sizlerle dinleyeceğiz. Sevdiklerimizi ihmal etmeden elbette.

Bir zalimle yaşanmaz diyor. E merhametin olmadığı yerde ne huzur oluyor, ne umut oluyor, değil mi? Bazen şöyle gitmek, böyle kendine sahip çıkmanın en güzel yolu olmuyor mu? Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinleyeceğiz. Dinlerken de şöyle bizi nerelere götürecek kim bilir.

Şöyle minik, ufacık, hani böyle sevgiden doğduğu söylenir. Ama insanlar bazen onu gerçekten içselleştirip yüzünden söyler ya, öyle. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Bir de şöyle gönülden diyor ki, seni bırakamam, neden mi? Cevabı şarkıda.

0: Hani insan bazen düşünüyor değil mi? İnsan bir insana nasıl tiryaki olur, hani akıl almaz gibi. Oluyormuş. Böyle sesine, varlığına, yokluğunda bile efendim onu aramaya, değil mi? İnsanlar alışıyor. Sonra ne kadar vazgeçmek istese de böyle kalp bildiği yere dönmekten vazgeçmiyor ya. Şarkıda bunu en güzel anlatanlardan biri olsa gerek. Bunca yıl sonra yine bu istek çok mu? Sizler neler yapıyorsunuz? Güne nasıl başlandı? Efendim bugün yüzünüzü güldüren neler oldu? Yolda mısınız? İşte misiniz? Kahveniz elinde bizlere eşlik mi ediyorsunuz? Yoksa koşuşturuyor musunuz? Neler yapıyorsanız programa dahil olmanızı rica ediyorum. Buyurun şöyle gelin, sevdiklerinize seslenelim. Nerelerde bizleri dinliyorlarsa.
1: Burası Radyo 7.

0: hani paramparça ruhunda, hani soran gözlerle kapında.
1: Kimler nerelerde bizlerle beraberse şöyle bir kare fotoğraflar Radyo 7 WhatsApp hattına mesajlarınızı ulaşırken, ulaştırırken daha doğrusu isimleriniz ve bulunduğunuz yerleri de yazın olur mu? Türkiye'nin ve dünyanın neresinde dinliyorsanız 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı ve onun dışında Radyo 7 Instagram fotoğrafın altına da şöyle yazın mesajlarınızı isimlerinizle birlikte. Kimlere dinletiyorsanız, kimlerle dinliyorsanız, nerelerdeyseniz, kiraz toplayanlar mı var, efendim tarlasına çalışanlar mı var, Edacığım çayımı kahvemi aldım yollarda seni dinliyorum diyenler mi var, artık onu bilmiyorum ama bekliyorum mesajlarınızı.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 46,88, avro 53,74, gram altın 6193, çeyrek altın 10.185 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.231 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Dünya dursun, biz buradayız.
8: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
9: Uygun musun?
8: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Vallahi bilmiyoruz, o yüzden böyle değerini kıymetini bilerek yaşayalım istiyoruz ya, her defasında söylüyoruz. İçimizden böyle birini tutuyoruz, şarkılar tutar gibi. Biri bana gelsin, o da sensin. Şarkılar da onun cevabı olsun. Artık bilmiyorum kim gelecek, kimlere sesleneceksiniz ama ben aracı olmaya razıyım efendim. Buyurun, bekliyorum sizi de. Şarkılarımızı konuşturuyoruz her zaman. Onlar en güzel cevabı veriyor zaten şöyle içinizden geçirdiğinizde.

Acaba gerçekten aşık olmaktan mı korkuyor? Yoksa yeniden incinmekten mi korkuyor? Bazı yaralar kapanıyor, hani izi kalır deriz ya hep. İçim yanıyor diyor. Kişiler en çok sevdiklerini yenilmez mi? Böyle biri hayatınıza alıyorsunuz. Kolay gibi görünüyor. Sonra kaybetme ihtimali yaşamak hiç kolay olmuyor tabii. Belki de korktuğumuz şey bu olabilir. O güzel duygunun böyle hani bir gün hüzne dönüşmesi. İşte yine de bütün korkulara rağmen insanın içinde sevmekten vazgeçmemesi en güzel de bu zannediyorum. Her şey bir yana o bir yana. Ne yapıyoruz o zaman? Onu bunu bırakıyoruz. Özlediklerimiz var. Beni özlemedin mi?

0: kana.
1: O bir kez görüntülenen mesajları göndermezseniz sevinirim. Çünkü açamıyorum bilgisayardan baktığım için. Ben aşktan yana. Ankara'da Murat Bey'in doğum günüymüş. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun Murat Bey. Sivas'tan selamlar gönderilmiş. Oh oh, kahveler de gelmiş. Uzakta olan annesine ve kız kardeşine şarkı isteyen dinleyicimizin ismini bilmiyorum ama kahvesi yanında. Efendim hurmaları yanında. Biz selamlarımızı iletiyoruz. İsimlerinizi yazın lütfen. Konya Ereğli Halkapınar'da Avni Sürücü, kiraz toplarken dinliyorum siz demiş. Eşi Dilek Hanım'a armağan ediyor.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harika olarak nitelendirip Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu söyledi. NATO zirvesi sonrası konuşan Trump, mali yük paylaşımında ilerleme kaydedildiğini belirterek yeni ticaret anlaşmaları için iyimser konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ankara'da tamamlanan tarihi zirvenin yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elitaş, NATO 2026 zirvesinin Türkiye'nin küresel ölçekte barış üreten, kriz çözen ve sözüne itibar edilen stratejik bir aktör olduğunu kanıtladığını ifade etti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasını gerekçe göstererek İran'a karşı yeni askeri saldırılar başlattı. Operasyonun ardından açıklama yapan Trump, İran'ın eylemlerine devam etmesi halinde ABD saldırılarının çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu. İran, İngiliz yetkililerin son dönemde Tahran yönetimine yönelik yönelttiği asılsız güvenlik suçlamalarına diplomatik bir karşılık verdi. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, bu iddialara karşı duyulan resmi rahatsızlığın iletilmesi amacıyla İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin nüfus dinamiklerine ve küresel sıralamasına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi istatistiklere göre Türkiye, 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'le Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30, Sinop 31, Yozgat 29, Kars 25, Şanlıurfa 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu hatırlatarak, endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Su ürünleri ihracatı yılın ilk 6 ayında 1 milyar doları aştı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

Sağlık Bilimleri Hastanesi Afsu'da bizleri dinleyen Mehmet Emin. Tüm güzel şarkılar da yüreği güzel olan radyoyu dinleyenlerine demiş, eksik olmasın. O manzara harika. Fatma Hanımcığım, Trabzon Maçka'da çocuklarıyla beraber dinliyorlar. Bingöl'de de ailesi varmış, onlara da selamlarını iletmemi rica etmiş. Tabii ki gönderirim duyuyorlarsa. Oh oh, neler örüyorsunuz öyle Afyon'da. Emel Hanım var, oğlu ve biricik kızı için şarkı isterken kahvesi yanında, örgüsü yanında, oh mis gibi. Kolaylıklar diliyorum size de. Köyde bulgur ayıklıyorum diyor. Kim ama? Kim? Yani hani kolay gelsin de kim? Şimdi mesajımı gönderiyorum Eda'cığım, oku okurum. Ama kime ait olduğunu da bilmek isterim tabii.

Kayseri'den sevgiler gönderen Yozgat'taki ailesi ve cezaevindeki abisi için şarkı rica ediyorlar. İnşaatta arkadaşlarıyla beraber çalışırken dinliyor. Mahmut Bey göndermiş mesajı. Ben de kolaylıklar diliyorum size. Oh, dikiş makinesi hazır. Bizimle beraber iş yapmanın da çok keyifli olduğunu söyleyen, eşi Servet ve çocuklarına şarkı armağan eden Ankara'ya da buradan sevgiler, selamlar. Yasemin Hanımcığım, hem dikiş makineniz yanınızda, hem çayınız yanınızda, radyonuz yanınızda, daha ne olsun değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Güzel şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğimi söylemiştim her defasında. Bu şarkı da güzeldir ama değil mi? Bir kadının yapamayacağı yoktur diye anlatıyor. Daha ne olsun?

0: var.
1: Vallahi kim olsun ki, işte bizler varız. Emrah Akdağ var Yozgat'ta mesela, merkezde bizleri dinliyor, babasıyla çalışıyor. Ablası ve annesi de şarkı istiyor bu arada. Onlara da armağanımız olsun, gönderelim. Ay Ezgi'cim, ben sana şarkı göndermez miyim canım benim? Ama tabii altında unutmayayım, bak arayı sıkıştırıyor altında, değil mi? Neyse.

Kirazlar toplanıyor. Oh oh, maşallah, bereketli olsun. Karaman, Ermenek, Tepebaşı. Kiraz toplarken dinliyoruz sizi. Uzun zamandır yazamıyordum demiş. Sıradaki şarkı oğlu İbrahim, kızı Duygu ve eşine istiyor. Tabii tarlada çalışanları da unutmamış. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Kim bizi dinliyor? Siirt'te Mersin'e yolculuk yaparken Serap ve eşi Mustafa. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yolda olanlar elbette size de.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar

0: Sunset'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Eda Hanım buradayım, görün beni, gördün mü Allah? Eskişehir'de Aycan Ankara'ya bir hafta olmuş gideli, askerde oğlu var, oğluna şarkı rica ediyor, onu çok özlemiş, ay Allah kavuştursun. Ve sonrasında Antalya'da eşi Muhammed Özkan'a şarkı istiyor, onu çok özlediğini de iletmiş. Yozgat'tan kucak dolusu selamlar göndermişler. Tarla sürerken dinliyoruz sizleri diyor. Kolaylıklar diliyorum size de. Isparta Garip Köyü'nde kiraz topluyorlar. Bütün emektar çiftçilere, işçilere, tabii ki Alim Çimenkaya göndeririz, neden olmasın. Ve sonrasında devamı da var. Kime gidecek şarkı? Hemen şöyle bakalım. Kayınpederim için isteyebilir miyim? Kayınvalidem ve kayınpederim. Mehmet Emin ve Sevim Hanım. Aa tabii. Mehmet Emin ve Sevim Hanım Şarköy, Tekirdağ Şarköy'de bizlerle beraber. Altan'dan kayınvalidesine ve kayınpederine jest. Burası Radyo.

Afyonkarahisar'da İbrahim satılmış Hasan amcasına şarkı istiyor. Kahramanmaraş'ta Hacer Hanım var. Kendim için istiyorum demiş. Sadece kendinize armağan diye. Bu güzel kedicik kimin? Neler yapıyor? O da çalıştırıyor musunuz onu da? Çok fazla yoruldu diyor ustalardan biri. Hatice Hanım'a da selamlarımızı iletiyoruz. İzmir'den selamlar gönderen Rukiye Ademir var. Eşine Levent'ine istiyor. Gelsin tabii. Açtık mı radyoların sesini? Harikasınız.

başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

Türkiye'nin ulusal Türkçe Müzik Radyosu, burası Radyo 7. Veda saatlerinin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yalnız şarkıda ayrılamam diyor ama kısa süreli, yarına kadar. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Kepal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Reklam.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. İki takım Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika yarın karşı karşıya gelecek. İspanya geride kalan 5 maçta kalesinde gol görmedi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,88, avro 53,72, gram altın 6.186, çeyrek altın 10.181 lira. Brent petrol 77 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.155 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Seydişehir Akseki Manavgat yolunun 28.33. kilometreleri, Samsun Çarşamba Terme Devlet yolu 5.6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde

0: ve süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? O

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay

0: Reklam.
1: Radyo 7. Kimseye değil, sana isyanım. Güzel günlerim

0: Platinum.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var. ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosunu kamuoyuna açıkladı. Kermanpur, son iki günde düzenlenen bombardımanlarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma ve Moskova arasında diplomatik krize yol açacak radikal bir kararı duyurdu. Tajani, casusluk faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'ndeki iki askeri ateşenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Avrupa Birliği üye ülkelerin sınır güvenliğini ve iç huzurunu korumak amacıyla yeni bir yasal çerçeve hazırlığına girişti. Avrupa Birliği Komisyonu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve organize suç örgütleriyle daha etkin mücadele için yeni bir yaptırım rejimi kurulmasını önerdi. Srebrenica soykırımının yeni tespit edilen 10 kurbanının cenazesi 11 Temmuz'daki anma törenleri öncesinde yola çıkarıldı. Sırp birliklerince katledilen ve kimlikleri yeni belirlenen şehitlerin naaşları Saraybosna'dan Potoçeri Anıt Mezarlığı'na gözyaşlarıyla uğurlandı. Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kanlı bir trajediyle sonuçlandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 3. çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksinin 101,5 olduğunu hatırlatarak, endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu göstermektedir, dedi. Su ürünleri ihracatı yılın ilk 6 ayında 1 milyar doları aştı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yılın ilk 6 ayında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk yarı ihracatına ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'le Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30, Sinop 31, Yozgat 29, Kars 25, Şanlıurfa 38 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
6: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
8: Var var hepsi dokuda var.
9: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge.

Ve her yeni gün yeni bir hikayedir. Şimdi ömrün tamamı bir hikaye. Her yeni doğduğun gün bir hikaye. Bir de her yeni tanıştığın insan da ayrı bir hikaye. Yani iç içe öyküler var hayatımızda. Hepsi bir sonrakini şekillendiriyor. Çok girift. Acayip. Ya mesela şu an benimle yeni tanışan, herhangi bir vesileyle yeni dinleyenler olacak, vardır. Hatta onlar, ben şimdi sosyal medyada yazdım, yayındayım diye. Facebook'ta, Instagram'da girin. Orada adınızı, şehrinizi yazıyorsunuz ya, bunu da yazın. Mesela bugün dinlemeye başlayanlar var mı? Ya da ne zamandır dinliyorsunuz, onu da yazın, bir bakalım. Peki, her halükarda bugünkü yeni tanışıklık, yeni hikaye güzellikler getirsin. Evet, Talha, Bora, Öge, ben Gölge. Gündüz gece buralardayım. Hoş geldiniz Radyo 7'ye.

Ey güzel Allah'ım, yüreğime ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Sözlerim doğru anlaşılsın, tesir etsin dinleyen her kimse.

Benim hayatım işte güzel Talha, hiç de güzel değil Talha. Oradan konuşması kolay diyen kardeşim, kolay olmadığı konusunda seninle hemfikirim. Fakat şunu gördüm ben, hep beterin beteri var. Vallahi. Yani senin o beğenmediğin hayatına böyle uzaktan hayal kuranlar var. İnan böyle.

Şimdi mesajlarınıza bakalım. Diyor ki Mehmet Ali Güvenilir, güzel insan diyor. Eyvallah. Güzellik görendedir. Bunu niye böyle söylüyorum? Bu çok garanti bir şey söylüyorum. Şöyle ki, şimdi bana bakıp beğenmeyen de var, sevmeyen de var, nefret eden de var. Demek ki mevzu bakanda kardeşim. Sen güzel bakıyorsun, güzellik sende. Diyor ki senin programı, seni beklerken ne hissediyorum bilir misin? Hani güzel bir haber beklersin ya. Böyle aynı heyecan, sevinçle yüzüm, içim gülüyor. Allah'ım seni hep güldürsün demiş. Eyvallah, ne güzel bir mesaj. Şule Çakıroğlu, 20 yıldan fazladır dinliyorum. Her programınız bana çok şey kazandırıyor demiş. Allah Allah, çok şükür. Ve Ankara'ya gittiğim, Ankara'ya yolum düştüğü zamanlarda arabamla uğradığım bir kardeşimiz var. İsmail Gökcan. Şaşmaz Sanayi'de. Antalya'dan Ankara'ya dönüyorlarmış ailesiyle. Yolunuz açık olsun kardeşim. Efendidir. Ben de efendi kalender adamı severim. İnşallah biz de onlardanızdır. Sevmek güzel de Rabbim sevilmeyi de nasip etsin. Ayrılmayın.

Abi hayat desek birçok kavramda olduğu gibi herkesin meseleye bakışı kendi boyu kadar. Öyle ya, bir elma bahçesine gir, her bahçede elmalar olsun, herkes boyuna göre meyve alır. Hangisine ulaşabiliyorsa onu koparır. Hayat da biraz bu bahçe gibi. Şimdi hayat biraz meydan okumak, biraz da cesaret. Bak, kim olursan ol böyle. Yoksul, fakir, genç, yaşlı. Ya keşke yapsaydım dediklerine bir pişmanlık. Yapmasaydım dediklerine ödediğin kefaret. Hayat bu. Sanma ki her şeyi düşündüğün ve planladığın gibi gidecek. Senin hayat dediğin, aklına gelmeyen şeylerin başına gelmesinden ibaret olacak. Ve böyle böyle sınanacaksın. Ne sanıyorsun?

Ya şimdi arabeske bazılarının bakışı özellikle bu tarz mesela. Küskünüm diyor ya. Diyor ki ya diyor işte bu kadar iç karartan, şu an böyle mesaj aldığım için söylemiyorum. Ezelden beri bunu bildiğim için söylüyorum. Müslüm Gürses rahmetli olduktan sonra, Allah mekanını cennet etsin, biraz daha olumlu ve ılımlı insanların genel bakışı fark ettiler ama genel olarak ezelden bu tarafa arabeske bakış açısı bence sıkıntılı. Şimdi mesela ben programda acı gerçeklerden bahsediyorum. Ama kardeşim, o acı gerçekler üzerinden söylediğim iyi şeyler var. Şimdi hayata küskünler yok mu memlekette? Bu bir gerçek değil mi? Şimdi bunu görmezden gelmek doğru mu? Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum meseleyi? Ya bunu şöyle söyleyeyim. Bir adam içten içe bir hastalık taşısa, ciğerinde, kalbinde, midesinde, ama bundan haberi olmasa, belirtisi de olmasa, soranlara turp gibiyim dese, fakat bir gün o içindeki hastalık onu güp diye götürse, şimdi bu adam iyi miydi? Halbuki o hastalık belirti göstermemesine rağmen bir doktor tarafından tespit edilse idi, nasıl olacaktı durum? Düşünmeye değmez mi?

0: buyursunlar.
1: Peki, hala yine mesajlarınıza bakmak istiyorum. Az evvel Facebook sayfamızdan bakmıştık. Şimdi Instagram'dan 10 yıldır dinliyorum demiş bir kardeşimiz. Amaya'dan Sevcan, programınızı her zaman sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Yengem Pervin sayesinde tanıdım diyor. Teşekkür ediyorum ve şarkımız gelsin. Evet. Diyor ki 2000 yılından bu yana dinliyorum, Kahramanmaraş'tan Fatma Hanım. Fakat İstanbul'dan Tansu demiş ki 3 yıl oldu tanışalı. Hollanda Rotterdam'dan Zeliha Özkal. Selam sevgi tüm mesaj yazanlara, dualara, sevgilere. Eyvallah.

Ya giderler, bak bak giderler, bir de böyle derler, sensiz yaşamaya alışacağım. Nasıl unutacağım bilmiyorum diyor ya. Ama karşıdaki der ki unutacağım, şimdi de o şarkıyı dinleteceğim ama diyeceğim ki, hani giderler dedim ya, o mevzuyu tamamlayayım. Ben seni hak etmiyorum der, giderler. Sen değiştin der, giderler. Önceden sensiz olmaz diyenler, olmasan da olur der, giderler. Bir zamanlar canımsın, hayatımsın diyenler, hayatınızın, ya da dur kabalaşmayayım. Hayatınızı berbat ederler, giderler. Sadece sevilmek istiyorum diyenler, sevgiye doyar, doyunca giderler. Bakmayın siz onların huzur arıyorum dediğine, huzur aradığına. Önlerine mutluluğu serin, fark etmez giderler. Bir ömür boyu diye söz verirler, menfaatlerinin bittiği yerde çeker giderler.

Yaz baba, yorma kendini. Bu kadar içtenliği, bu kadar iyi niyeti, bu kadar inceliği kaldırmaz bu dünya.

Evet, Radyo 7'de gölgeyle baş başasın. Öyledir, yaşıyoruz işte. Kimi gün içimiz taşar, kimi gün her şey susar. Bazen kalabalığın ortasında, bazen kendi gölgemizle baş başa. Azı da bizim ulan, çoğu da. Eksiksek de yakışır, düştüğümüz yeri bilsek de. Ne tam mutluyuz ne tamamen kırık. Arada bir yerde tutunuyoruz hayata. Direnmek bir yana, kabullene kabullene.

Gündüz 14, gece 24, radyo 7'deyim. Sevgili dostlar, günde iki programla ve devam ediyoruz gölgelenmeye. Evet. Diyor ki Edirne'den Kezban, 2003 yılından beri dinliyorum. Bana tavsiye eden kişiyle mutlu bir yuvam, 3 tane de kıymetli yavrum var. Hay maşallah. Bak ne güzel, böyle anılarda da varız yani. Hadi devam edelim.

0: gitti.
1: Şimdi 15 Temmuz'da güzel ülkemizin her yerinde etkinlikler olacak. Tabii ki Konya'da da olacak ve Konya'da çok şükür yine buluşacağız. Fakat dün tarih tanıtımda yanlışmış. Daha doğrusu tarih doğruydu, gün yanlıştı, onu düzelttik. Ve bu sefer meydan değişti, yani Konya'da her yıl yapılan yer değiştirildi. Konyalılar dikkatli dinlesin. 15 Temmuz'da şimdiden çok önemli, mutlaka tüm etkinliklerde tüm milletimiz yer alsın.
2: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davet. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda bar.
3: Reklam.
4: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Pilot Garaj Shop Expertise.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a expertise.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
9: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
10: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
11: Dünya dursun, biz buradayız.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Reklam.
13: Radyo 7.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

nasıl kendine has bir üslup, nasıl kendine has bir bağlama, bir tezene. Allah rahmet etsin. Ve Zahide mi de onun gibi de kimse diyemez, söyleyemez. Şimdi Neşet Ertaş türküsüyle de devam edeceğiz. Ben kısa bir şiir okuyayım. Diyor ki, düşmenin zamanı geldi yollara, kalmam artık çok zor ben gidiyorum. Biraz da hatayı kendinde ara, kendine sor. Ben gidiyorum, ne halim varsa gör, artık kalmıyorum. Artık gözünü aç, uyan, saniyemi bile edemem ziyan. İster pişmanlığın ateşinde yan, ister sefanı sür, ne halim varsa gör, ben gidiyorum, artık kalmıyorum.

insan ne yaparsa kendine yapar. Gerçekten öyle. Başımıza gelenlerde yan etkenlerin, çevremizdeki kötü insanların, hasetçilerin payı yok mudur? Tabii ki. Ama şöyle bir inceden düşündüğünde insan kapıyı kendisinin açtığını belli hatalarla, göz göre göre fark eder.

Evet. Evet. Tabii ben kapatmadım böyle. Bu niye böyle pat diye kesti ya? Hayır olsun. Demek ki şiir okumanın zamanı gelmiş. Diyor ki şair, güzel duygularım kaldı eskide. Nefretim aşkımı sildi gitgide. Sunsan da aşkını altın tepside. Bal olsa gayrı yiyemem, kusura bakma. Kaprislerin nefesimi tıkarken, ihanetin can evimi yıkarken, gururumun sesi arşa çıkarken, senin özrünü duyamam, kusura bakma. İçimi yakarken öfkenin ateşi, eyvallah diyemem. Nefretin sararken tüm bedeni, sevgini giyemem.

Ben yokum. Yerime taş bas bağrına. Bundan sonra kulak vermem çağrına. Zaten şu gençliğimi yaktım uğruna. Bir daha kendime kıyamam. Kusura bakma. Kendimi harcayamam.

Hadi mesajlarınıza bakalım. Çok sayıda mesaj var. En son Facebook'a bakmıştık galiba. Instagram hesabımıza yazdıklarınıza bakalım. İlginiz çok güzel. Mesajlarınız çok güzel. Eskişehir'den selamlar Neşe Kurt. Çok sevdiği Ömer Kurt için. Bu arada 2 aydır dinliyormuş aramıza yeni katılanlardan. Yayınlarınız huzur veriyor diyor. Teşekkür ederim, amacımız da o zaten. 8 yıldır dinliyorum abi demiş. Bana eşimin kattığı en güzel şeylerdensiniz diyor. İyi ki tanımışım diyor. Kayseri'den Elmas, eyvallah. Eşinize de selam olsun. Bu arada Bayburtlu toprağımız Alaaddin. Alaaddin abimiz, yengenle beraber dinliyoruz, seviliyorsun demiş. Eyvallah. Kitabımı soranlar var. Onlardan biri Meryem. Adı güzel kardeşim, nasipse Eylül'de. Hala hazırlanıyorum, hala üzerindeyim. Büyük oranda bitti, inşallah Eylül'de çıkacak. Peki, hadi devam edelim. Ayrılmayın.

0: Hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak.
1: Sanadır bugün.
0: Ve sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden yaşatmak. Alnının teriyle kazanıp ağzının tadıyla yemek. Ve her şeye rağmen güçlü olmak ve her şeye rağmen gülümsemek. İşte benim ayarı bozulmuş şu dünyadan aldığım intikam tam olarak bu. Nihayetinde kimi insan şahsiyeti için, kimi insan da birileri için ayakta kalır.

Seninle yeniden doğayım diye karanlık mazimden öldüm de geldim. Küçücük kalbine sığayım diye tüm geçmişimi güzelim sildim de geldim. Senden öncesini sonladım, seninle bir ömür planladım. Yokluğunda değerini anladım, kıymetini bildim de geldim.

0: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Artvin-Erzurum yolunun 0.37. kilometreleri, Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 28.33. kilometreleri, Samsun-Çarşamba-Terme-Devlet yolu 5.6. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'le.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz son.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Var var hepsi Doku'da var.
5: Reklam.
6: Kamp macerası mı başlıyor?
7: Hotline.
6: İstediğin enerji olsun.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Benceğini değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Reklam.
2: Radyo 7.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Uzak durmayı öğrendim. Kimseye kırgın değilim. Sadece herkesin yerini ve ne kadar yaklaşmam gerektiğini zamanla fark ettim. İyi niyetimin değerini bilmeyenler artık kapılarım kapalı. Gücümü tüketenlere değil, huzur verenlere yer açtım. Artık onlara yer var hayatımda. Huzur verenlere. Konuşmadan da anlaşılır. Anlamak isteyen anlar. Susarak, izleyerek, uzakta durarak. Ya bugün biliyorum, herkese gitmek zorunda değilim. Bazılarından uzak durmak artık kendime verdiğim bir söz. Ve ben sözümde dururum.

Muhteşem bir şarkıydı. Böyle türkü tadında arabeskler diyorum ben bunlara. Onlardan biri de şu. Vay. Hadi son kez şöyle mesajlarınıza bakayım. Bu beklerken sayfayı yeniliyorum bir kez daha. Evet, saygılarımla abi, aşağı yukarı 20 yıldır ruhuma işleyen bir radyo programcısı olarak dinliyorum diyor, eyvallah. Ankara'dan Bülent, 25 yıldır dinliyorum, hayatıma çok güzel şeyler kattın demiş. Rabbim vesile olmuş ve vesile etmiş bizi, çok şükür kardeşim, çok şükür.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala. Duayla başlayan programımızı duayla nihayete erdirelim. Allah'ım, şu an hasta yatağında şifa bekleyen, senden başka umudu kalmayanlara acil şifalar ver. Darda olup da ancak senin izninle huzura kavuşacaklara hayırlı haberler nasip et, müjdeler nasip et. Ya Rabbi, senin yolunu kaybetmiş olup da hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatlarını zehir edenlere hidayet ihsan et. Amin, amin, amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Malum günde iki program yapıyorum. Gündüz 14-16 arası, geceleri 24-02 arası. O buluşacağımız an nasip olur da gelirse, o ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: yanmaya geldim.
1: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
2: Radyo 7'de.
3: Radyo 7. Reklam.
4: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı harika olarak nitelendirip Türkiye'nin çok iyi bir ortak olduğunu söyledi. Zirve sonrası konuşan Trump, mali yük paylaşımında ilerleme kaydedildiğini belirterek yeni ticaret anlaşmaları için iyimser konuştu. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ankara'da tamamlanan tarihi zirvenin yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elitaş, NATO 2026 zirvesinin Türkiye'nin küresel ölçekte barış üreten, kriz çözen ve sözüne itibar edilen stratejik bir aktör olduğunu kanıtladığını ifade etti. Hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Meşet kentinde büyük bir veda töreni düzenleniyor. Cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinden itibaren ellerinde bayraklarla toplanan binlerce kişi meydanları doldurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cephe hattının gerisindeki stratejik operasyonlara dair yeni bir bilgi paylaştı. Zelenski, Rusya'nın farklı bölgelerinde yer alan bazı petrol tesislerine yönelik başarılı saldırılar düzenlediklerini bildirdi. Balıkesir'de bir inşaat şantiyesinde işçilerin barındığı yatakhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle işçilerin kaldığı 9 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Edirne'deki Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen şüpheli bir tır, gümrük muhafaza ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada 526 kilo 327 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,87, avro 53,69, gram altın 6.197, çeyrek altın 10.192 lira. Brent petrol 78 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.104 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. İki takım Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika yarın karşı karşıya gelecek. İspanya geride kalan 5 maçta kalesinde gol görmedi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu milli futbolcu Salih Özcan İstanbul'a geldi.

0: Reklam.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister, iyi
1: finans. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

Mukaçinci çalmışı kapının. Mukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarsaçlarından sen suçlusun.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
9: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
10: Dünya dursun, biz buradayız.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hotline. İstediğin enerji olsun.
14: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel Denebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve güzel şarkılarla başladık yine. Şöyle ruhumuza işleyecek ve ruhumuzu dinlendirecek, ruhumuza iyi gelecek güzel şarkılarla başladık, devam edeceğiz. Aşkın Sesi bendeniz ben Harsaroğlu. Aşkın yayın aleyhi buluye, radyo yedimize hoş geldiniz. Zaten burada olanlar selamlar efendim, bizimle birlikte.

Demişler ki iyiliğe nereye gidiyorsun? Sahibimi rezil etmeye demiş. Yanlış kişiye ve yanlış yerde yapılan iyilikler insana haliyle cehennemi yaşatır, rezil rüsva eder. Doğru zamanda, doğru güzel şekilde iyilikler yapabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Çünkü o da çok kıymetli, çok önemli. Hani iyilik yapmaya çalışırken sonrasında siz zor duruma düşerseniz bu çok daha zor.

hep muhatap olduğumuz insanlar var. Onlara da karşımızdakiler denir, değil mi? Karşınızdaki insan sizi hayatında nereye koyuyorsa, bak bu çok önemli bir nokta, siz de onu tam oraya koyun. Bak ne eksik ne fazla, tam oraya. Sizi mesela atıyorum, sizi o 5. sıraya mı koydu? Siz de 5. sıraya. 3. sıraya mı koydu? 3. sıraya. 1. sıraya mı koydu? 1. sıraya. Ona göre devam edin. Edelim ya da aşk olan.

dert deyince, dert olmayan insanlarla bir araya gelmeye çalışın. Kimi insan derttir, kimi insan derman. E derman olanlar tercihimiz değil mi? Kimine yaklaştıkça iyileşirsiniz, kiminden de uzaklaştıkça unutmayın.

içerisinde bazı zamanlar vardır ki çok zordur. Çok zor. Çok zor. İşte o zamanlar için belki öyle bir zaman içerisinden geçiyorsunuzdur şu anda sizler. İşte öyle anlar için çok güzel bir cümle. İçinizi rahatlatıyor. Zor zamanlar güzel kapılar açacaktır. Sabret ve bekle. O güzel kapılar sonuna kadar, ardına kadar açılsın inşallah.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,87, avro 53,72, gram altın 6209, çeyrek altın 10.224 lira. Brent petrol 77 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.112 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
6: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Toplantılar bitmiyor mu?
8: Hotline. İstediğin enerji olsun.
9: Pilot Garaj Oto Expertise.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Oto Expertise.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Geldiniz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

gibi görünse de değil, zor iş. O yüzden sevgili canlar, hayatınıza net olan insanları alın. Ne istediğini bilen, sözünün arkasında durabilen, güveni suistimal etmeyen, net olmayan sonunda ne oluyor? Dert oluyor. Dert. Aşk olan.

Bazı yaşlar vardır ki o yaşlarda şu an dinleyenlerimizin birçoğu herhalde o yaşa yakın ya da o yaşa geçmiş olabilir. O yaş nedir? 40 yaş. 40 yaş önemli bir kırılımdır insan hayatında. Evet, 40 yaşından sonra tamam harfleri yakından göremeyebilirsiniz. Göremeyebilirler. Ama yanlış insanları var ya, çok uzaktan net bir şekilde ayırt edebilirler.

delik deşik olurum. Çok güzel bir, değişik bir ifade. Ama bütün olarak devam etmek daha mantıklı. Sevdiğiniz için ölmek yerine yaşamak, onunla birlikte yaşamak, onunla hayatı paylaşabilmek, delik deşik olmak yerine daha bütün bir şekilde, güzel bir şekilde akabilmek, yani güzel sevebilmek önemli olan. Güzel sevebilmek, sevginin dozunu iyi ayarlayabilmek. Yok etmemeli sevgi, boğmamalı, üzmemeli, yıpratmamalı. Aşk olan.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde nebuli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
11: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr. Şansa kalmaz işiniz,
12: Umran Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Bir reklam.
14: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin resmen sona ermesinin ardından ittifaktan Türkiye'ye anlamlı bir jest geldi. NATO'nun resmi sosyal medya hesabından Türkçe olarak "Teşekkürler Ankara" mesajı paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tırmanan bölgesel krizlerin ardından diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes sürecini ele aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD saldırılarına karşılık olarak geniş kapsamlı bir misilleme operasyonu başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada Batı Asya'daki ABD komuta merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle vurulduğu belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji piyasalarını yakından ilgilendiren kritik bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, bölgesel gerilimlere rağmen Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının kesintisiz devam edeceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını bir araya getirecek Ay Yıldızlı Müşterek Karargahı'nın devasa boyutlarını paylaştı. 12 milyon metrekarelik dev kompleks, Pentagon'dan 3, NATO karargahındansa 4 kat büyük olacak. Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle feci bir yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler nedeniyle ilk bilgilere göre 28 işçi hayatını kaybetti.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın otoyolunun 01. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Mersin-Çeşmeli otoyolunun 01. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Uluslararası Para Fonu IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3,1'den %3'e düşürdü. Türkiye'nin Afrika ihracatında değer bazında en yüksek artış 349,4 milyon dolarla Mısır'da yaşanırken, en fazla ihracat yapılan ülke 2,1 milyar dolarla Fas oldu. BES ve otomatik katılım sisteminde devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar lirayı aşarken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52 bin 474'e ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444-57-26 ikramturizm.com.tr. Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam.
0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: şimdi kapattım kalbimi.
1: Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebru'yla devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Heveslerimiz var. Onların geçici olduğunu da biliriz. Bunun için ben derim ki ey Rabbim, bizleri geçici heveslerle değil de bizim için nasip ettiğin hayırlarla sevindir. O hayırlara sevinmeyi nasip etsin. Onlar da büyük sevinç olsun inşallah.

0: çocuk o kalbim.
1: Her sabah uyandığımızda sevdiklerimiz yanımızda. Ve her akşam evimize sağ salim dönerim inşallah. Tabii ki o zaman dilimi içerisinde neler neler geçiyor. Bazen çok gergin, bazen çok güzel şeyler olabiliyor. Ama onları dışarıda asıp içeriye girmeyi unutmayın evinize. Eviniz mahreminiz. Ve orası bir sığınağınız. Orada sizi karşılayanlar varsa onlar bunları bilmiyorlar. Onlarla hoş sohbet ediniz.

Ve şimdi de şöyle bir Ceylan Köse ile devam edelim radyo yedimizde. Aşk, her şeyi senin için var ettim diyen Rabbe, her şeyi senin için terk ettim diyebilmektir. Aşk budur, çok güzel.

0: Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
7: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

hemen gönderin gelsin. 0507 977 0101, Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gönderilen, şu an itibariyle gönderilen bütün mesajları hemen okuyacağız efendim. Gönderin gelsin bakalım.

hemen bakalım 0507-977-0101'den gelen mesajlar. İlk mesajımız kimmiş bakalım? Rabia Şimşek, eşim Müslüm Şimşek ve arkadaşlarına. Hemen gönderelim o zaman. Şöyle bu güzel şarkımız gelsin. Burdur Merkez Sanayi Sitesi'nden mobilya imalatçısı İsmail Dündar, Şehzade Hüseyin Ege ile gün boyu sizleri dinliyoruz demiş. 2001 yılından bu yana maşallah. Bir de güzel fotoğraf göndermişler. Allah nazarlardan esirgesin. Harika, dinlemeye de devam inşallah. Şöyle bakıyorum yine. Sevda Hanım tüm sevdikleri için armağan ediyor. Ben de uzun yıllardır sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dinlemeye devam, harikasınız.

İblis inat etti. Şeytan oldu. İnat çok tehlikeli. Devam edeceğim daha. Kabil inat etti. Katil oldu. İnat etme ey nefsim. Sen de helak olursun. Bak neler neler olmuş.

devam ediyorum yine. Seni çok seviyorum ben Derya demiş. Adıyaman Kahta'dan yazıyorum. Terziyim, odamda atölyem var ve sizi dinleyerek dikim yapıyorum demiş. Rızkımı kazanıyorum çok şükür, sevgiler. Allah güç kuvvet versin, bereketli olsun inşallah, emeklerinizi zayi etmesin. Sevgili Derya'ya selam olsun, Kahta'ya, Adıyaman Kahta'ya sevgiler saygılar. Merhabalar Venner ablacığım, ben Mersin'den Leyla Aksu. Eşim İsmail Aksu'ya gelsin, onu çok sevdiğimi de söyler misin demiş. Tabii ki söyleriz. Hem de bu güzel şehir şarkısıyla Hiray Zerdoş'un, hemen göndermiş olalım, yerine ulaştıralım. Canımın içi sevdiğim İrem için ve tüm radyo

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hotline, istediğin enerji olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Akbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Fatih. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Reklam. Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7. Radyo 7 her an her yerde kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tırmanan bölgesel krizlerin ardından diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkes sürecini ele aldı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mitsotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin her zaman en büyük savunucularından biri olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO zirvesi için alınan üst düzey güvenlik önlemlerinin sonuçlarını paylaştı. Bakan Çiftçi, yürütülen titiz uygulamalar ve denetimler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını bildirdi. NATO Ankara zirvesinde konuklara sunulan resmi menüler Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünü gözler önüne serdi. Türkiye'nin 7 bölgesinden yerel lezzetleri harmanlayan şef Osman Sezener, misafirlerin özellikle Urla'nın sakız enginarı ve damla sakızlı lahoz balığı gibi özgün tatları çok beğendiğini belirtti. Srebrenica soykırımının yeni tespit edilen 10 kurbanının cenazesi, 11 Temmuz'daki anma törenleri öncesinde yola çıkarıldı. Sırp birliklerince katledilen ve kimlikleri yeni belirlenen şehitlerin naaşları Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na gözyaşlarıyla uğurlandı. İngiltere ve Galler'deki güncel nüfus istatistiklerine göre ailelerin bebek ismi tercihleri netleşti. Resmi veriler bu bölgelerde doğan erkek bebeklere 3 yıldır üst üste en çok Muhammed isminin verildiğini gösterdi. Kilis'te halk sağlığını tehdit eden bir işletmeye yönelik gümrük ve zabıta ekiplerince baskın düzenlendi. Yapılan denetimlerde markette son tüketim tarihi 10 yıl geçmiş, bir kısmı kurtlanmış ve böceklenmiş, yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam saat 23'te Fas'la Fransa karşı karşıya gelecek. Fas milli takım teknik direktörü Fransa'nın favori olduğunu ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Mısır milli futbol takımında teknik direktör Hüsam Hasan'ın sözleşmesi uzatıldı. Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon avro bonservis bedeli ve performansına bağlı olmak üzere bonuslar ödenecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,87, avro 53,76, gram altın 6224, çeyrek altın 10.236 lira. Brent petrol 76 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.105 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Karadeniz'in orta, iç ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara 32, İstanbul 27, İzmir 34, Antalya 30, Ordu 28, Kars 25, Batman 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Köprülerdeki trafik yoğunluğuna bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına ve E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar yoğun durumda.
3: Arvento yol

0: ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa Zümrana da.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
8: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
9: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Expertise Dino Bile.
13: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
14: Bir reklam.
15: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
1: Reklam.
16: Radyo 7.
17: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Ramazan desem. Sevgili Can Bağlar, hiç kimselerin, hiç kimsenin umudunu kırmayın. Umut taciri asla olmayın. Belki de sahip olduğu tek şey odur. Umut verip, umutlandırıp yerine getirmemek, o karşı tarafın aslında sadece umut ettiğini düşünüyorsunuz ama belki hayatının merkezidir ve hayatının dönüm noktasıdır. Çok önemlidir veya ona çok ihtiyacı vardır. Ama umut dünyasını yıkarsanız neler, ne kadar kötü olur. Empati kurarak devam etmek lazım. Umut taciri asla olmayın. O da çok kötü bir şey. Umut var olmak güzel ama umut taciri olmak kötü. Aşk Allah'ım.

sen de git, unut beni ve dönelim mesajlara. 0507 977 0101'den Adana Otoyol Jandarması olarak tüm otoyol personeline hayırlı mesailer, kolaylıklar dilerim demiş. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Özellikle otoyol jandarmasındaki bütün vazifeli kardeşlerimize Allah kolaylık versin. Merhaba Venhar Hanım, Ankara'dan Ajda Derya Bedavacı'dan bir eser demiş. Çorum'da olan kızım Esra'ya armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Söyledim bile.

bedavacı şöyle canımın içi dedi, yerine ulaştı diye düşünüyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yayınınızda üstün başarılarının temenni eder ve Siirt'teki öğretmenim ve size gelsin. Kastamonu'dan sevgi ve saygılarımla demiş. Çok selam olsun. Elazığ'dan Özlem, oğlum Seymen için istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. Ay.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Geldim işte dostum,

son günlerde çok sevilenlerden herkes biliyorla Sinan Özen'le devam edelim. Ama güzel yürekleri de armağan edelim. Ablam iyi günler, bir şarkı da bize armağan eder misin? Kardeşim hidayete gelsin demiş. Onun nişanına gidiyoruz. Yoldayız demiş. Yolunuz açık olsun. Hayırlı mübarek olsun. Allah tamamını erdirsin.

0: getiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Uluslararası Para Fonu IMF küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için %3,1'den %3'e düşürdü. Türkiye'nin Afrika ihracatında değer bazında en yüksek artış 349,4 milyon dolarla Mısır'da yaşanırken en fazla ihracat yapılan ülke 2,1 milyar dolarla Fas oldu. BES ve otomatik katılım sisteminde devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 401 milyar lirayı aşarken toplam katılımcı sayısı 18 milyon 52.474'e ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: enerji olsun. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bank kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için belli ona yatakta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el. Garanti BBVA.
8: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
9: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
10: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
11: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

hoş, tatlı bir hanımefendidir. Kendisi selam olsun, sevgiler, saygılar. Ve devam edelim biz yine güzel mesajlarımızla. Bakalıyorum, Altındağ'dan, Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlı'nın Radyo 7 tiryakisiyim demiş. Ne güzel, ne güzel tiryakilik. Tüm yalnız olan, kalbi kırık, mahzun gönüller için bir eser rica ediyorum lütfen demiş yayınlar. Tabii ki efendim, hemen hemen.

0: Gelmesen bir dert
1: olsun aşkın.
0: Hasret ve Koray Avcı ve Türk sevenlerine özellikle armağanım olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı yayınlar. Ve Venher Hanım Çorum'dan demiş, Semra sizi çok seviyorum ve çok sevdiğim ustam Nurettin Kurt'a gelsin demiş. Şu an çalıyor. Allah kolaylık versin tüm çalışanlara. Peki, selam olsun. İyi yayınlar Venher Hanım, ben Mersin'den Emine her gün dinliyorum ama ilk kez yazıyorum demiş. Tüm sevenlere gelsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun Mersin'e, Emine Hanım'a sevgiler. Arada bir böyle tabii bildirmek lazım. Sürekli dinleyen ama hiç katılım gösteremeyen. Gerçi fırsatı olmuyor gerçi çoğu kardeşimizin, dinleyicimizin, ama arada fırsatı bulduğunuzda da Emine Hanım gibi yazınız, bence güzel oluyor bak.

bağlanması değil mi? Gördüğümler olur. Zor bir şey. Hakkını vermek lazım. Hakkını veremeyeceği şeyi de söylememek lazım değil mi efendim yani? Yıldız'dan selamlar denmiş. Alanya'dan selamlar. Gününüz güzel olsun Hasan Özdemir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Size de selamlar. Sizin de gününüz, akşamınız güzel olsun.

Gelmişiz programın sonuna. Yine ne kadar hızlı akmış zaman. Efendim yine keyifli, güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Yazılan birçok mesaj var. Birçoğunu okudum ama birçoğunu yetiştiremedim haliyle. Çok selam olsun. Ve okuyamadığım mesajları yazanlar, sizler için armağan edeceğim son şarkımı ve birkaç mesaj daha okuyabilir miyim? Bursa'dan Emine, çok severek dinliyorum. Sizden demiş, bana küsen Fatma ablama gelsin. Teşekkürler Fatma abla, küsme. Üç günlük dünyada, bilmiyorum sebebini tabii de. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Dünyasını değiştiren gümüş suyu halı her telde Nebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2

0: günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
4: yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Durgun.
1: Hayatta en zor şeylerden biri iyiyim derken aslında iyi olmadığını bilmektir. Eğer bu gece kalbiniz biraz ağırsa bunu tek başına taşımak zorunda değilsiniz. Radyo 7'de yalnızca şarkılar değil, siz anlayan duygular da var. Bunu unutmayın. Belki adını bilmiyorum ama sesime kulak verdiğin her an seni biraz daha tanıyor gibiyim diye de düşünebilirsiniz. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Huzur dolu bir gece diliyorum hepimize.

0: birkaç soru vardır ama hayat bazen cevaplardan çok o sorularla büyütür bizi. Eğer şu an aklınızdan biri geçtiyse bırakın geçsin. Bazı isimler unutulmak için değil, bize her şeyi öğretmek için hayatımıza girerler. Birazdan başka bir hikayenin kapısını birlikte aralayacağız.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Sevgi bazen bir isim değildir, bunu biliyoruz değil mi? Bir his, bir his, bir hatıradır aslında. O yüzden bazı insanlar gitse bile hayatımızdan silinmez. Eğer siz de böyle bir hikaye taşıyorsanız bu şarkıyı o zaman sizlere armağan edelim. Evet, kimler nerelerde dinliyor bizleri bilmiyorum ama birazdan öğreneceğiz. WhatsApp üzerinden bugün yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Şöyle varlığınızı hissettirin. Kimler nerelerde dinliyor, neler yapıyorsunuz? Onları da yazarsanız mutlu olurum. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Birbirinden güzel şarkılarımız sizlere armağan olacak.

ve Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: bir fesleğen olur sesin.
1: Bazı acılar sessizdir, kimse görmez ama insanın içini usul usul yakmaya devam eder. İşte şimdi o duygunun sesi geliyor. Aysel Yakupoğlu söyleyecek, içim yanar. Bu şarkıyı susarak mücadele eden herkese armağan edelim.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın otoyolunun 01. kilometreleri, Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri, Mersin-Çeşmeli otoyolunun 01. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere... Getir, bir mutluluk getir.
5: Reklam.

Almanya Münih'ten Ali Bey, Hollanda'da yaşayan Derya Hanım'ın babasının vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş. Merhuma Mevla'dan rahmet Derya Hanım'a sabırlar diliyor. Bizler de dileyelim. Giresun'dan İkizler Erkek Kuaföründen İbrahim Kürekçi bizlerle bu güzel akşamı ikiz kardeşi Aydın Bey ve abisi Önder Bey'e armağan ediyor. Sırtımızı yasladığımız cam bağları en büyük zenginliğimiz. Tıpkı her akşam bana güç veren varlığınız gibi. Sakarya'dan Merve Hanım eşi Turgay Bey'e olan derin sevgisini iletmiş. Zor günlerden geçerken en sevdiğinle sınanmak nedir bilir misin diyerek sabırla beklediğini söylüyor.

Ayhan Hanım şu an eşi Erdem Bey ile birlikte seyir halindeyken bizleri dinliyor. Yolunuz açık olsun. Tüm şarkılar yolculuğunuza eşlik etsin inşallah. Ankara Altındağ'dan Ömer Çağlı'nın Kalbi Kırık Mahzun Gönüller için güzel bir şarkı rica ediyorum sizlerden diyor. Kalbi mahzun olanlar asla yalnız hissetmesin. Biz buradayız.

Şanssız dediğimiz şeyler bazen bize en büyük dersleri bırakıyor. Geriye dönüp baktığımızda canımızı acıtan değil, bizi büyüten hikayeleri görmeye başlıyoruz. Eğer siz de bugün geçmişinizle barışmaya çalışıyorsanız eğer, bilin ki doğru yoldasınız. Yol uzun ama bu gece aynı yolda birlikte yürüyen milyonlarca insan var.

Kütahya Dumlupınar'dan Mustafa Bakmaz arabasıyla Uşak yolunda bizleri dinlemekte. Hayırlı yolculuklar sizlere. Bu güzel eserde güzel ailenize armağan olsun. Bursa'dan Ayşe Hanım sıradaki şarkı eşine ve kızlarına hediye ediyor. Bizleri dinlemenin bir ayrılıcılık olduğunu belirtmiş. Eksik olmayın efendim. Konya Meram'dan Latife Hanım kızıyla birlikte çayını yudumlarken bizlere kulak vermekteler. Bir bardak sıcak çay içtiğinde anne kız sohbetinize sesimizle dokunabilmek bizim en büyük mutluluğumuz. Mehmet Erdem bizlerle.

Düzce'den Belgin Hanım, aşk kilometrelerce uzaklıktaki bir çift gözü özlemektir diyor. Özlem varsa yollar zaten sevgiyle kısalır, öyle değil mi? Deniz'den Emine Hanım, sıradaki eser en güzel şarkıları kızları Ebru Sude, Zeynep damadı Berkay'a ve canım dediği eşine armağan ediyor. Bir annenin sevgisi dünyayı ısıtmaya yeter. Amasya'dan Emrah Bey kucak dolusu sevgilerini göndererek sıradaki tüm eserleri bizleri ve dinleyicilerimize armağan etmiş. Teşekkürler.

0: bazen iki insanı ayırır ama güzel anıları silemez. Belki de hayatın bize bıraktığı en büyük hediye budur. Kırgınlıklar geçer, güzel hatıralar kalır. Siz de bu gece sadece acıyı değil, güzel günleri de hatırlayın, olur mu? Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik ediyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de. Şimdi Semih Cenk'e kulak verelim, Eyvah Neye Yarar diyor.
1: Burası Radyo 7.

Şanlıurfa'dan Abdurrahim Kırmızı bizi candan ve büyük bir sevgiyle takip ettiğini iletmiş. Selam olsun Şanlıurfa'ya. 20 yaşındaki genç dinleyicimiz Halil İbrahim Topal Ankara'dan yazıyor. Ailecek asansör işiyle uğraştıklarını belirtmiş. Bu şarkıyı da sizlere armağan edeyim. Allah kolaylıklar versin. Nevşehir'den Hazret Bey tüm güzel şarkıları canı gibi sevdiği ailesine armağan etmek istiyor. Kapadokya'ya selamlar.

Hayat bazen hepimizi aynı vagona bindiriyor, kimi sevdiğini özlüyor, kimi söyleyemediği sözleri düşünüyor, kimi de sadece sessizce camdan dışarı bakıyor. İşte o yüzden bu şarkının adı birçok kalbe dokunuyor. Şimdi Sibel Can bizlerle Yalnızlar Treni.

Radyo Edidiz, bendeniz Murat Çetin. Evet, Ankara'dan Betül Hanım, Yozgat'ta olan Abdullah Kürşat Şimşek Bey için bir şarkı rica ediyor. Yozgat'tan Ramazan Selvi, dağlarda koyun güderken bizleri dinliyormuş. Dağlardaki tek arkadaşım sizsiniz diyor. O sessiz dağların kalbinde bizi arkadaş bildiğin için minnettarım. Sen orada yalnız değilsin, unutma. Filiz Hanım, güzel bir akşam dileği var. Sıradaki esir Erzincan'daki ablası Meryem Hanım'a ve kardeşi Şükriye Hanım'a göndermek istiyor. Gaziantep'ten Salih Bey, Rahmi abisine güzel bir şarkı rica etmiş. Gaziantep'e kucak dolusu sevgiler, selamlar.

Beyşehir'den Ali Nihat Bey, mesai arkadaşı Osman Coşkun ve kendisi için bir şarkı rica ediyor. Alının terinin ve omuz omuza çalışmanın yorgunluğunu bir nebze hafifletebilmek için sizlere bu güzel eseri armağan edelim. Ankara Lokman sağlam bizlerle. Bugün evlilik yıl dönümleriymiş. Bu güzel günü eşi Rabia Hanım'a aşk dolu şarkılar armağan etmek istiyor. Bir ömrü aynı sevgiyle tüketebilmek asil bir duygudur. Radyolar başındaki binlerce dostumuza mutluluğu daim olsun diyelim.

Herkes mutlu olsun. Diyarbakır'a uzanıyoruz. Balkon keyfi yaparken bizlere katılan bir dinleyicimiz eşi Aslan Bey'e olan büyük sevgisini dile getiriyor. Çorlu'dan başka bir dinleyicimiz eşi Şenol Bey'e enişten sevgilerini, kalbinden geçen tüm güzel duygularını paylaşıyor. Konya'dan Hatice Nur Gezer Hanım biricik yeni Ebrar Tutuş ile birlikte kulakları bizlere kulak veriyorlar. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim. Kayseri'den İstanbul ailesi bizlerle. Doğan İstanbul Bey'e kucak dolusu sevgilerini ve selamlarını iletiyor. Hakan Altun bizlerle.

İnsan sevdiğinden duymak istediği sözleri duyamayınca boynu bükülüyor ve üzülüyor, öyle değil mi? Rabbim gerçek sevgiyle her birinizi karşı karşıya getirsin inşallah. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir gece, güzel bir yarın diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yine birbirimizi çok özledik ve yeniden kavuştuk Allah'ın izniyle. Saatimiz 22'yi gösteriyor. Çok güzel bir perşembe gecesi, harika bir yaz gecesi. İstanbul biraz yağışlı ve bulutlu ama bulunduğunuz yer belki farklı olabilir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harika bir liste hazırladım ve bir sürprizim var size, az sonra söyleyeceğim.

Hani derler ya, tüm yumurtaları aynı sepete koyma diye. İnsan umudunu da tek birine bağlamamalı. Çünkü onu kaybederse ya da umduğunu bulamazsa toparlaması zor olabilir, değil mi? Bu beklentiyi belki yaymak lazım. Ailemize bir kısmı, arkadaşlarımıza bir kısmı da sevdiğimize olabilir belki. Şimdi sürprizim ne? Buna sevinecek olan dinleyenlerimiz var eminim. Diyoruz ya, zaman yetmiyor diye. Bugünlük programımızı 2 saat yerine 3 saat yapacağız. Yani 12'de bitirmeyeceğiz, 1'e kadar uzatacağız. Böylece daha fazla mesaj okuyabileceğim, daha fazla şarkı çalabileceğim. Birazdan WhatsApp numaramı hatırlatacağım. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Hayır.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

hayatta erdemli insan olmak çok önemli. Yani bir başkasına karşı kaba olmamak, anlayışlı, düşünceli olmak, adaletli olmak, kibar olmak. Ama aynı şekilde kendimize karşı da böyle olmak. Kendi içimizdeki erdemi dengelemek için gerekli. Kendimizi de çok fazla yerden yere vurmayalım, değil mi? Kayırmayalım da çok sert de davranmayalım, o da bizi yorar. Balıkesir Gönen'den Kamil Şayan, Güllü'den bir parça dinlemek istiyor. Bu gece listemizde var. Kıbrıs'taki oğlum Görkem, eşim Özlem'e armağan ediyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz biz de size, ailenizle. Bakalım diğer mesajımız nereden gelmiş? Antalya'dayız. Ferah Börekçi, Esra Yeltekin, Elif Yeltekin, sıradaki parçanız Ahmet Kaya olabilir mi? O da var listemizde. Hiç merak etmeyin, Erzurum'da bizi dinleyen abim Selim Yeltekin'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Enes yazıyor. Atölyede mesaiye devam. Süper ikili Aykut ve ben sizden Muazzez Ersoy'dan bir şarkı istiyorum. Ankara'dan ve Sinop'tan. Batan 57, mekan 06 demiş. Kılıçhas'tan köyü sakinlerine armağan etmiş.

Bazı insanların kalbi o kadar bereketlidir ki o sevgi mayalanır mayalanır durur. Artık bir noktaya gelir, saklayacak, muhafaza edebilecek yer kalmamıştır. Taşmasın diye hak etmeyenlere de dağıtılmaya başlanır o sevgiden. Çünkü böyle insanların yüreği sevgi mayalanmadan durmaz. Onların kıymetini bilmek lazım. Selamlar olsun onlara.

tekrar hatırlatalım, bu gece yoğun istek üzerine programımız 2 yerine 3 saat olacak. Böylece bol bol mesajlarınızı okuma imkanımız olacak. Bunu sık sık duyurayım, dinleyenlerimiz de bilsin, 12'de ayrılmasınlar. Şimdi bakıyorum mesajlar geliyor, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından dinleyenlerimiz çalışıyor, dinleyenlerimiz yollarda. Gaziantep'ten Eyüp Sağlam, Can Sıra'daki parçayı 21 yıllık eşime, ömrünü bana adayan canıma ve askerdeki oğluma armağan ediyorum demiş. Sağ salim, Allah kavuştursun sevdiklerinizi. Antalya Serik'ten Celalettin Şen, Manavgat'ta bulunan abi Mehmet Şen'e armağan ediyorum Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Van listemizde, hiç merak etmeyin. Kaan abi merhaba, ben Mersin'den Zeynep. Sıradaki parçayı bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Gece boyunca mesajlarınızı okumaya devam edeceğim ve sizler de sıradaki harika şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Hadi gelin şimdi Aynur Bolat'la devam edelim. Ya.

kaderimizi yazan kalem siyahsa şunu da hatırlamak lazım. Yazdığı yer beyaz. Yani bizim hayatımız beyaz. Siyah bir kalemle yazılıyorsa bunda da bir hayır var değil mi? Hayatta her şey bir denge üzerine kurulu değil mi? Belki de siyahla yazılmalı ki onun farkında olalım. Belki bize zarar veriyor, bizi üzüyor ama dengede kalmamızı sağlıyor değil mi? Hayat toz pembe olsa kim bilir ne hatalar yapardık.

0: yaptın.
1: Sıradaki durağımız Afyon. Şuhut'tan yazıyor Hüseyin. Millet Bahçesi'nden selamlar sevgiler. Sıradaki tüm parçalar Can Özüm Eşim Damla'ya gelsin demiş. Onlar da yaz gecelerinin keyfini çıkarıyorlar. Sakarya'dan Merve Karadağ, sıradaki şarkıyı eşim Turgay Karadağ'a armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Radyo 7'ye de teşekkür etmiş. Ne demek efendim, memnuniyetle. Konya'dan Emine, sıradaki şarkı kalbimin en güzel köşesinde olan sevgilime Mehmet Arif Topçu'ya armağan olsun diyor. Alanya'dan Okan Özdemir, sıradaki şarkı Balıkesir'de bizi dinleyen değerlim Sude'ye gelsin. Kaan Bey, Sivas'tan Hülya, Burcu Yavrum'a armağan ediyorum. Dilara Kaya, Hatice Yüksel, Dilara, Esra, sıradaki şarkı onlara gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Bakalım bir diğer mesaja. Sinirkent'ten Uğur Heybeli ve Burak Kunt, sıradaki şarkı bize gelebilir mi? Memnuniyetle. Ebru Gündeş'ten çalıyorum. Çok beğendiğimiz bir şarkı, Dil Yarası.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

kıymeti bilinmeyenlerin daha çok kıymet bilmesi gerekirken bazen tam tersi oluyor değil mi? Onlar da bir başkasının kıymetini bilmiyorlar, onları hor görüyorlar. Böyle olmamalı. Malatya'dan Önder'in mesajıyla devam edelim. Sıradaki parçayı çocuklarım Ali, Elif ve eşime armağan ediyorum. Kayısı Bahçesi'nde sizleri dinliyoruz. Radyo 7 ailesini çok seviyoruz. Biz de çiftçi kardeşlerimizi çok seviyoruz. Türlü türlü meyveler geliyor Anadolu'nun dört bir yanından. Keyifle tüketiyoruz. İyi geceler, bu akşamki şarkılar eşim İsmail'e ve kızlarıma gelsin diyor dinleyicimiz. Memnuniyetle Kaan Bey, sizi severek dinliyoruz. Van'dan Gülbin ben. Sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Eşimi çok sevdiğimi de söyler misin yanından? Keyifle tüketiyoruz.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

Sosyal medyada öyle büyük aşklar ilan ediliyor ki, beklentiler öyle büyük ki, yüzyılın aşkı, kimse seni benim kadar sevmedi. Bir evlilikler geliyor hemen ardından. Çok ince planlanıyor. Gerçekten insanlar birbirini seviyor mu, değer veriyor mu, kıymet veriyor mu? O verilen sözler tutuluyor mu? Yoksa beğendiğimiz bedenlere hayal ettiğimiz ruhları mı sokuşturmaya çalışıyoruz? Yerine oturmayınca da ayrılmayı mı tercih ediyoruz? Sahi birbirimizi ne kadar tanıyoruz?

0: Bu gece programımız 3 saat.
1: Bize bol bol mesaj gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınızı bekliyorum. İsminizi ve şehrinizi yazmayı sakın unutmayın, olur mu? O bizim için çok önemli. Almanya Ulm'dayız. İlhami Gürgen. Yolda bizi dinleyen tüm tırcı arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Biz de kaptanlarımızı selamlayalım. Yollarda bize kulak veren kaptanlarımıza, yolculara selam gönderelim. Malum yaz mevsimi, yollar oldukça hareketli, kazasız belasız yolculuklar. İzmir'den dinliyoruz sizi ablamla birlikte. Sıradaki şarkıyı Maraş'taki Dur ailesine armağan ediyoruz diyor. Batman Hanım göndermiş, teşekkür ediyoruz. Maraş'a ve İzmir'e selamlar. Kambi Bolu'dan Ülkü ben. Sıradaki parçayı kızım Ramza, canım eşim Özcan'a armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Balıkesir Havran'dan İbrahim Topçu. Çok sevdiğim eşim Gülden'e ve Radyo 7 dinleyenlerine bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum diyor. Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize bu harika eseri armağan edelim.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Sıradaki durağımız Fransa. Fransa'dan Murat Tanış yazıyor. Sıradaki parça Manisa'daki en kıymetli aileme ve sevdiklerime gelsin diyor. Allah kavuştursun diyelim. Yaz dönemi belki memleketinize gelemiyorsunuz. Öyle tahmin ettim. Malatya'dan Musa Gece Gündüz sizi dinliyorum. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz. Acaba listede Müslüm Gürses var mı, olmaz mı? Arkadaşım Ekrem'e armağan ediyorum diyor. Biraz daha beklerseniz harika şarkılar duyacaksınız. Sıradaki şarkıyı Ayşe Yıldız Fatma Özgökmen için çalmanızı rica ediyorum. Ankara'dan yazıyorum. Tüm dinleyenlere selamlar demiş. Hakan'a gelsin, Ayşe'den Fatma'ya gelsin diye de yazmış dinleyicimiz. Manisa Yunus Emre'den Şeyma Nur Güler. Sıradaki parçayı misafirimiz olan Tenzile halama, bir tanecik fıstığım babama, canım anneme ve köyde bizi dinleyen anneannem, dedem ve ikimize ithaf ediyorum. Hepsini çok seviyorum. Böyle durumlarda ne diyoruz biliyorsunuz? Geniş ailenizde size sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.
1: Susma, konuş bir şeyler söyle, yüzüme bakma öyle, ya evet ya hayır de, bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle, yüzüme bakma öyle, ya evet ya hayır de, bu aşk yürümez böyle.

aşk dolu. Gizlenen, gösterilmeyen, hissettirilmeyen sevginin zerre değeri yok gözümde. Bu duvar da beni çok seviyor olabilir. Bilemem demiş bir yazar. Gerçekten öyle değil mi? Her insan gözleriyle ifade edemeyebilir. Her insan davranışlarıyla ifade edemeyebilir. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Öfkemizi saklayalım içimizde, onu dile getirmeyelim. Kötü bir söz söyleyeceksek onu dile getirmeyelim. Bir eleştiri yapacaksak, kınayacaksak, alay edeceksek hepsini erteleyelim de sevgimizi açık açık yüksek sesle dile getirelim.

Radyolarını yeni açanlar varsa hemen hatırlatalım. Bu gece yayınımız 3 saat. Yani gece yarısı değil, saat 1'de sonlandıracağız. Yeni günden de 1 saat almış olacağız. Yoğun istek üzerine katılım fazla olduğu için böyle bir izin kopardık. Bol bol mesaj gönderebilirsiniz. Denizli'den Hasan, sıradaki parça eşim Fatoş ve kızım Cennet Ömür'e gelsin, iyi ki varsınız diyor dinleyicimiz. Osmaniye'den bizleri dinleyen Şeyma, çok sevdiği arkadaşı Cennet'e ve Osmaniye halkına armağan ediyor çalacağımız şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Can, Alanya'da bizi dinleyen Esra Zeynep Uzun'u abim çok seviyor. Onun için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız. Necmi Hanım yazıyor, oğlu Engin'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor ve onu çok sevdiğini söylüyor. Trabzon'dan Vedat kardeşimiz, sıradaki parçayı eşim Dile'ye armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Ben Elazığ'dan Metin, yine servisteyim. Gece vardiyasına gitmek için Elazığ'dan Tunceli'ye doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Sıradaki şarkı Yaşlı Kurt'a, şoförümüze gelsin. Elazığ'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Biz de size hayırlı, kazasız, belasız Radyo 7 ile keyifli yolculuklar dileyelim. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve şu saatte bize kulak veren tüm emekçilere bu harika şarkıyı armağan edelim.

Hayat sevince sevilince güzel, doğru. Peki başka hangi zamanlarda güzel? Tüm acılara, zorluklara, sıkıntılara rağmen yine de hayata tutunduğumuz zaman güzel. Bize yapılan tüm kötülüklere rağmen yine de iyilik peşinde koşarken güzel hayat. Tüm bu kirin pasın, kirliliğin, çirkinliğin içinde insan gibi kalabilmek, insan gibi yaşayabilmek ülküsüyle hareket edenden için çok güzel bir hayat.

Şimdiki durağımız Ege'nin incisi İzmir Urla. Urla'dan Uğur ben. Vefat eden annemin hatırası için bir şarkı istiyorum demiş. Allah rahmet eylesin Uğur kardeşim. Mekanı cennet olsun. Anne ölümü çok zor. Bunu yaşayan biri olarak söyleyebilirim. Her zaman derler ya yaşarken kıymetini bilin diye, ama bu öylesine söylenmiş klişe bir söz değil. Gerçekten bunu hissederek yaklaşmamız lazım, özellikle annemize. Anne bambaşka. Akdeniz'in güneyi, en güneyi Silifke'den selamlar. Ben Osman. Sıradaki tüm güzel şarkıları gece vardiyasında çalışan emekçilere armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Almanya Schongau'dan sıradaki parçayı arkadaşım İbrahim Hasan'a armağan ediyorum diyor Halit Bey gönderdiği mesajda. Adana'dan Ercan Bülbül, beni yine bu gece uyutmayacaksınız, bari bana güzel bir şarkı çalın demiş. Adana'dan yazmış değerli abimiz, bu eser sizin için de gelsin.

sevilmekten çok anlaşılmak istiyor bazen, değil mi? Derler ya, insanları duygular birleştirir, fikirler ayırır diye. Fikrinizin, düşüncenizin ne olduğu da tam olarak anlaşılsın istiyorsunuz. Kendinizi ifade etmek istiyorsunuz bazen. Ordu'dan Ayşe Figen, zahmet olmazsa mesai arkadaşlarım Özlem Hanım, can dostum Gülsüm Hanım'a ve can abime sıradaki şarkıyı armağan eder misiniz? Memnuniyetle armağan ederiz. Sivas'tan Oğuz, radyo başında bekliyorum. İbrahim Erkal'dan bir şarkı var mı? Olmaz mı, bu gece listemizde İbrahim Erkal da var. Çalarsanız Şarkışla'ya armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diye eklemiş dinleyicimiz. Birazdan dinleteceğim, hiç merak etmeyin.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Radyolarını yeni açanlar varsa hemen söyleyeyim, bugün yayınımız 2 değil 3 saat. Yani gece yarısında değil, saat 1'de veda edeceğiz. Öyleyse bol bol mesaj okuyalım. Afyon'dan Hasan, güvenlik nöbetinde sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı bana armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Polis, asker, jandarma, güvenlik görevlisi, itfaiyeci, sağlıkçı, aklımıza gelmeyen tüm meslek gruplarına, vazife başında olanlara armağan ediyorum. Manisa'dan Zeliha, sıradaki şarkıyı sadece kendime armağan ediyorum diyor. Vahdi Ekenler, Konya'da bizi dinlemekte olan kardeşi Abbas Ekenler'e ve arkadaşlarına armağan ediyor çalacağımız şarkıyı. Ben Zeynep Kilis'ten selamlar, sıradaki parçayı çok sevdiğim oğlum Talha ve Selim'e armağan ediyorum diyor. Malatya'dan Cemal Cayhan bize selamlarını gönderiyor, hayırlı cumalar diyor, teşekkür ediyoruz. Can dostum Hilal'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Ben Merve demiş, Merve ve Hilal içinde çalacağız. Yine ezbere bildiğimiz, çok sevdiğimiz şarkılardan biriyle devam ediyoruz.

0: geçmişte.
1: Her insan kendini özel hissetmek ister. Aslında özel de. Ama bunu bir şekilde diğerlerine göstermeye çabalar. İşte bu sözler de belki böyle bir niyetle ortaya çıkıyor. Seni herkesten daha çok seveceğim. Bunu tüm dünyaya ispat edeceğim diye. Keşke öyle olsa. Ankara'dan İbocan, canımdan çok sevdiğim hayatımın anlamı dünyam sevilme sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Eskişehir'den tır şoförü Tamer Aksu, İstanbul'dan Eskişehir'e seyahat etmekteyim. Eşime ve çocuklarıma Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız? Çalacağım, hiç merak etmeyin, dinlemede kalın, rahatta kalın. Şarkıdan sonra gelecek olan şarkıyı annem Zeynep'e armağan ediyorum sevgi ve saygılarla diyor Yusuf kardeşimiz. Bu şarkı sizin için o zaman.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.
1: Büyük usta Müslüm Gürses çok seviliyor. Madem öyle tadımlık olmasın dedim bu gece, şöyle doyumluk olsun, bir güzel şarkısıyla daha devam edeceğiz. Gaziantep'ten Mesut, yeter en sevdiğim aktiviteyi yapıyorum güzel bir manzarada. Sizin programınıza kulak veriyorum, terapi gibi geliyor demiş. Sezen Aksu'dan bir şarkı istemiş ki dinletmiştik, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözler için. Yine Gaziantep'teyiz. Aslı, şu an eşimle yeni evimize boya yaparken dinliyoruz sizi. İbrahim Erkal'dan bir şarkı, o da gelecek hiç merak etmeyin. Her ne kadar beni kızdırsa da eşimi çok seviyorum. Ömer için gelsin demiş. Şimdi bir de iş yapıyorsunuz ya, onun gerginliği de vardır. Ama kolay gelsin diyelim. Dikkat edin, evi havalandırın, olur mu? Müslüm Gürses'ten ikinci şarkımız geliyor. Sevdiğim Sensin'le yayınımıza devam edelim. Bakalım ardından kim

Hakkımızı Gümüşhane Kelkit'ten Sami Turan için de çalacağız. Çanakkale'den Meryem Demirci. 5 yıldır Radyo 7 dinliyorum. Severek dinliyorum programlarınızı ve sıradaki parçayı sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Ben Tayfun Yıldırım. Van'da annemle dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. Teşekkürler. Bana da selamlarımızı gönderelim. Manisa'dan mücevher bir şarkı istiyor. Çorum Sanayi Sitesi'ne armağan ediyor dinleyicimiz Börekçi Bekir. Kardeşimiz eline sağlık. Tüm esnafımıza da bu vesileyle selamlarımızı gönderelim. Hayırlı bereketli işler. Eyüp Şahin İtalya Modena'dan sevgiler sıradaki şarkıyı tüm gurbetçilere armağan eder misiniz? Memnuniyetle İtalya'ya selamlar gönderiyoruz biz de.

Amasya Suluova'dan Radyo 7 ailesine selamlar. Bir sonraki şarkıyı Altuncu ailesine armağan eder misiniz diyor Pakize Hanım memnuniyetle. Biz de Suluova'ya selamlarımızı gönderelim. Ben Kezban, iyi geceler. Ankara 50. Yıl Parkı'nda ailece sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı canım eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Biz de selamlarımızı gönderelim. Fatih Necla Başar, Çorum'da eşim ve çocuklarım dinliyor sizi. Sıradaki şarkıyı onlara armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Savaş yazıyor. Tüm yalnız insanlara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Hemen ne diyoruz? Yalnız değilsiniz. Burada bir abiniz, kardeşiniz, arkadaşınız var. Sizin için yayın yapıyor. Üstelik bugün yayınımızı bir saat daha uzattık. Gece yarısı yerine saat 1'e kadar yayındayız. Haberiniz olsun.

Mesajlarınız yağmur misali yağıyor. Gönderin gelsin. Bir saatten fazla vaktimiz var. Bu gece rahatız. Kaan Bey, uzun zamandır seni dinliyorum. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanı rica ediyorum diyor Adem. Şimdi yeri ve zamanı geldi, merak etmeyin. En güzel şarkısını çalacağız size. Sizleri Seydişehir'den dinliyorum. Sıradaki parçayı Adana'dan sizleri dinleyen, benim için çok değerli olan arkadaşım Göktuğ'a armağan etmek istiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz kocaman bir aile olarak şu an sizi dinliyoruz diyor Gülay. Bize yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Beni hiç yalnız bırakmayan eniştem, kız kardeşim, yeğenlerim ve kızımla birlikteyim. Sıradaki şarkıyı hepsine armağan ediyorum. Size de iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kazasız, belasız, hayırlı, keyifli yolculuklar dileyelim. Elazığ merkezden Erkan ve Oğuz, sıradaki parçayı kendini genç hissedenlere armağan ediyoruz diyor. Harikasınız. Biz de Elazığ'a selamlarımızı gönderelim ve Ferdi Usta'ya kulak verelim.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe, dosta, konu komşuya çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor ve tabii ki sizlerden gelen mesajlarla. Yollarda çok dinleniyoruz, bunu her zaman vurguluyorum. Yine bir kaptanımıza şarkı armağan ediliyor. Servis şoförümüz Adem abimize Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyoruz demiş. Seni dinlemek bize huzur veriyor. Karşılıklı birbirimize şifa alıyoruz değil mi? Bu gece Ferdi Tayfur da doyumluk olsun dedim. İkinci şarkısı geliyor şimdi. Konya'dan Tuğba, sıradaki parçayı bütün aileme armağan ediyorum. İyi yayınlar diyor. Antalya'dan Burak, sıradaki parça ömrüme, yeşimime gelsin, onu çok seviyorum diyor. Konya Akşehir'de bizi dinlemekte olan canımdan çok sevdiğim kankama armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş dinleyicimiz. Ama isimler unutulmuş. Kaan abi, İzmir Urla'dan Dilara, İstanbul'da hasret kaldığım Atakan'a, İstanbul'da bizi dinleyen Atakan'a armağan ediyorum. Hasret, sevginin sessizce konuştuğu en derin dilmiş, onu çok seviyorum demiş. Memnuniyetle armağan edelim. Van'dayız şimdi Dilek, sıradaki şarkıyı eşime, Naim'e armağan ediyorum diyor. Onu çok seviyorum yazmış.

Bir Nilgün Marmara'nın çok güzel bir dizesi var. Benim hiç gönlümü almadılar. Ben hep kendi kendime bir köşede affettim herkesi demiş. İnsan bazen gönlünün alınmasını istiyor, fark edilmek istiyor. Onun da acıları, dertleri sorulsun istiyor. Ama hayat koşturmacasından mıdır, güçlü göründüğümüzden midir bilinmez. Bu ihtiyacımız çoğu zaman karşılanmıyor değil mi? Merhaba Kaan abi, sıradaki şarkın zamanın en güzel aşkının sahiplerine. Geliz ve Yasin'e gelsin, tabii bir de kızları Selen'e demiş. Allah başlasın. Almanya'dan Gül Hanım, size de armağan ediyorum. Kaan abi, bizi duymadın, kaç tur attım bekledim demiş. Hemen söyleyelim, Ankara'dan selamlar. Nişanlım Nur'a armağan ediyorum, seni çok seviyorum kadınım. Candan sevgiler gönderiyorum diyor Ankara'dan Behram kardeşimiz.

Konya Akşehir'e gidelim. Ruki Hanım sıradaki şarkıyı kızlarım Berra, Medine, Simay ve Sultan'a armağan ediyorum diyor. Allah başlasın diyelim değerli dinleyicimize. Kayseri'den selamlar. Sıradaki parça canım eşi Mustafa'ma ve kızım Medine'me gelsin diyor dinleyicimiz. İzmir Narlıdere'den Erkan Kulaç sıradaki eseri tüm sevdiklerimize armağan ediyorum demiş. Hollanda'dan Rabia, sizleri dinlemek bir ayrıcalık. Sizlere yayın yapmak da öyle. Ankara'dan Fatma, abim Gökhan Öz Gökmen'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Konya Ladik'ten selamlar, her zamanki gibi bu gece de sizi dinliyoruz. Mustafa Dağlı, Hasan Hüseyin Meşe ve Metin Yıldırım'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. İşte çok sevdiğimiz bir başka şarkıyla devam ediyoruz.

0: sana.
1: Başkentimiz Ankara'ya gidiyoruz şimdi. 39 yıllık evliyiz. 39. evlilik yıldönümümüz nedeniyle sizden bir şarkı istiyoruz. Kimmiş efendim? Hanife Metin. Radyo 7 ailesine sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ne güzel, 40'a bir basamak kalmış. Ne güzel böyle mesajlar almak. Biz de size sağlıklı, huzurlu, güzel yıllar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Sıradaki şarkıyı kardeşlerim İrem ve Muhammed Efe'ye armağan ediyorum diyor Kübra memnuniyetle. Ege'nin kalbi Aydın'dan selamlar. Firuze Kafe'den Bahtiyar İsle'ye armağan ediyor dinleyicimiz. Melih göndermiş. Murat Erdinç Almanya Düsseldorf'tan Mercedes-Benz çalışanlarına ve İstanbul Avcılar'da bizi dinleyen sevdiğim Semra Hanım'a gelsin ve size demiş. Teşekkür ediyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Bu şarkı onlara gelsin.

İzmir Bergama Koza Kaplan Köyü'nden Görkem Yılmaz. Tüm Koza Kaplan Köyü'ne tüm güzel şarkıları armağan ediyoruz. Tüm köy sizi dinliyoruz demiş, teşekkür ediyoruz. Biz de köylü kardeşlerimize, çiftçi kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Kaan abi İstanbul'dan her gece severek dinliyorum. Uyuyakalıyorum sizi dinlerken demiş. Ay kızımı sonsuz sevgiyle seviyorum. Umarım denk gelir, duyar, dinler abi demiş. İnşallah diyelim kardeşim. Nevşehir'den Ebru, sıradaki şarkı canım eşim Mehmet Topatan'a gelsin. Gecenin sessizliği sizinle güzel diye bitirmiş mesajını. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi bu gece Finike sahilinde dinliyoruz. Arkadaşım Doğukan ve ben Harun. Sizlere ve dinleyenlere iyi yayınlar, iyi geceler. Sizinle geceler bir başka güzel demiş kardeşlerimiz. O sizin güzel kalbinizin güzelliği diyelim. Bu şarkı size.

Günlük programımızı bir saat uzattık. Bakın bir saat uzatmamıza rağmen yine yetişemiyorum mesajlara. Böyle bir ilgi ve sevgi karşısında onur duyuyorum, o ayrı. Belki okursunuz, sizi dinlemek çok güzel demiş Fatma. Sıradaki parça güzel günlerimize gelsin. Daha da güzel günleriniz olsun inşallah. Yozgat'tan Ramazan Selvi çok güzel şeyler yazmış. Çobanmış kardeşimiz, kolay gelsin. Emekçi kardeşlerimize, elinize, yüreğinize sağlık. Yozgat'tan akan sıradaki tüm parçaları Yozgat Belediyesi temizlik işlerinde çalışan arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sizin de eleğinize, emeğinize sağlık. Kaan abi, Ankara'dan Gamze ben, programını her gece severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı Kenan'a armağan ediyorum. Umarım dinliyordur demiş. Muhittin Coşkun yazıyor. Radyo Gedi'nin gece bize eşlik etmesi çok keyifli. Biraz kısaltıyorum mesajı. Yozgat'tan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de hem Yozgat'a hem de o bölgede bize kulak veren tüm dinleyenlerimize selamlarımızı gönderelim. Üstüne bu şarkıyı da armağan edelim.

0: yaşlı...
1: Bizim şarkılarımız, bizim duygularımız ve bizim radyomuz Radyo 7 burası ve sizden gelen mesajlar tabii ki. Malatya'dan Yunus, sıradaki şarkıyı canım oğluma ve canım kızıma armağan ediyorum diyor. Allah başlasın. Ben Melek, bütün gece sizi dinliyorum. Bağımlılık yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Sıradaki şarkıyı Bodrum'da bizi dinleyen Muradiye bacıma armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Kütahya'dan selamlar, sıradaki şarkıyı Uğur Esten ve Talha'ya armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Rize İyidere Limanı'ndan sevgiler, Hakan Filiz, İlyas Kavalcı, Mehmet Kavalcı olarak sizi severek dinliyoruz, sesinize sağlık. Sıradaki şarkıya talibiz, öyleyse bu şarkı da Rize İyidere'ye gidiyor. Konuş.

Suriye'den Necmiye Çavuş. Sıradaki parçayı canım eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Kaan abi beni de okur musun? Servisteyiz, gece vardiyasına gidiyoruz. Şoförümüz Zeki Günay Bey'e sıradaki parçayı armağan ediyoruz. Her gece seni dinliyoruz abi. İsmim Mehmet, Gaziantep Başpınar'da çalışıyorlarmış emekçi kardeşlerimiz. Teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız mesailer dileyelim size. Ömer Akdoğan Sivas'tan. Sıradaki şarkı şu an yanımda olan güzel sevgilime gelsin. Sivas'tan Ömer demiş, memnuniyetle. Mutluluklar diliyoruz. Umut ve Huriye olarak iyi yayınlar diliyoruz. Sıradaki parçayı talip izlemişler. Bu güzel parçayı size de armağan etmiş olalım. Bakalım bir diğer mesaja. Çorum'dan selamlar. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi demiş Kıymet Hanım. En güzelleri gelir. Günü...

İzmir'den Canan sıradaki şarkı gerçek sevenlere gitsin diyor. Samsun'dan sevgilerle diyor Esra. Sıradaki parçayı canım eşim Hasan'a armağan ediyorum. Bu güzel yaz gecemizi eşlik ediyorsunuz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kambi iyi yayınlar. Ben Nurgül Tokat'tan yazıyorum ve sıradaki şarkıyı sevdiğime armağan ediyorum. İçindeki iyiliği, naifliği kaybetmeyen ve Radyo 7 dinleyen herkese selamlar. Kırşehir'den yazıyorum demiş. Barış kardeşimiz kalbi hep iyilikten yana olanlara armağan ediyorum. Teşekkürler. Canım aileme armağan ediyorum diyor Çorum'dan Mecit. Programınızı beğenerek dinliyorum. Mecit ve ailesine Çorum'a gönderelim biz de bu güzel şarkıyı. Selçuk Balcı seslendirecek. Birazdan diğer mesajlarla yayınımız devam edecek.

0: benziyorsun.
1: Kendimize zarar verdiğimizin farkındayız çoğu zaman. Yaptığımızın yanlış olduğunun da. Ama bir tutam sevgi uğruna tüm bunları göze almaya da hazırız. Yeter ki karşı taraf ikna olsun onu ne kadar çok sevdiğimize. Sonuç büyük bir hayal kırıklığı. Tokat'tan Meryem Zülal, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim anneme ve babama armağan ediyorum diyor. İskenderun'da askerlik yapan Süleyman Yakar kardeşime Emre Oğuz Soylu'dan bir eser armağan etmek istiyorum demiş. Selam gönderelim askerlik yapan tüm kardeşlerimize. Hayırlı tezkereler dileyelim. Bursa'dan severek dinliyoruz sizi. Çelik ailesi olarak herkesin gönlünde olan güzel dileklerin kabul olması duasıyla sevgiler, saygılar. İşte bu dua, bu sözler ancak tertemiz bir kalpten ulaşır. Eksik olmayın kardeşlerim benim. Antalya'dan selamlar. Sevdiğim kadın Ayşenur'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Eskişehir'den yazıyor Betül. Sıradaki şarkı özleyenlere gelsin. Birbirini seven, özleyen tüm dostlarımıza. Eskişehir'den Zülfiye'ye. 20 yıldır dinliyorum Radyo 7'yi. Hem kendime hem de tüm dinleyenlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Öyleyse bu şarkı size de geliyor.

Çorlu'dan Nurcan sıradaki şarkıya talip olduğunu yazıyor. Hem kendime hem de Radyo 7 çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızın adına. Rize'den selamlar, sizi İkizdere Cevizli Köyü'nden dinliyoruz. Merve, Zeynep, Havva, Gül ve Ayşe. Sıradaki eseri kendimize armağan ediyoruz demiş. Selamlarımızı gönderelim. Manisa Soma'dan Kazım Akman. Sıradaki şarkıyı canım eşim Zühre Akman'a armağan ediyorum. Mutluluklar diliyoruz. Rabia, bir sonraki şarkıyı Uğur, Oğuzhan, Sude ve Miray'a armağan ediyorum. Sizi her gece severek dinliyorum.

İnsan kendi acısıyla yalnızlığa mahkum olduğunu düşününce her şey onunla birlikte ağlasın istiyor. Duvar ağlıyor, resimler ağlıyor, gökyüzü ağlıyor. Böyle olsun istiyor. Ağaçlar yaprak düşürüyor. Onun acısı için. Yalnızlık böyle zamanlarda da çok zor değil mi? Kırşehir Kaman'dan selamlar. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim oğlum Enes'e ve kıymetli eşim Kasım Bulut'a armağan ediyorum diyor. Döndü Hanım yolladığı mesajda. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler kardeşim. Ben Muhammed Mahmut için bir şarkı çalmanızı rica

Rica ediyorum diyor, memnuniyetle en güzellerini çalarız, hiç merak etmeyin. Muğla'dan kocaman selamlar. Ben Elif, mutfağımda kışlık erik kompostosu yaparak size kulak veriyorum. Çalışkan hanımlarımız bizim, ev hanımlarına armağan edelim bu güzel Serkan Kaya şarkısını.

İstanbul Beykoz'dan bizi dinleyen Murat Türkdemir, Kaan abi, programın bitmesini bekliyorum, o kadar çok uykum var ki ama seni bırakıp yatamıyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu fedakarlıktan dolayı, biz de onur duyduk. Almanya'dan bizi dinliyor Esra Derin, memleketime selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki en güzel şarkıları onlara armağan ediyorum. Hayırlı geceler abi, seni eşim ve arkadaşlarımla dinliyoruz. Antalya Varsak Pazar yerinde bizim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Hiç merak etme kardeşim, en güzellerini çalarım. Ankara'dan yazıyorum Kaan abi, ismim Zülal, 16 yaşındayım. Babamla dinliyoruz radyoyu. Annem ve babam için güzel bir şarkı istiyorum demiş. Teşekkür ediyorum kardeşime. Balıkesir'den selamlar, ben Deniz Şeyh Manur. Sıradaki en güzel parçanız babam Muhammed'e, annem Hamiyet'e, kardeşim Betül ve canım eşim İlyas'a gelsin. Canım ailemle birlikte dinliyoruz. Aile her şeydir, gerisi yalandır demiş. Çok da doğru söylemiş. Ne olursa olsun aile candır. Sizi hiçbir zaman terk etmez, bırakmaz.

Antalya'dan Şule bir yandan tablo yapıyor, bir yandan bizi dinliyor. Teyze uşum, teyzem Emine'ye armağan ediyorum. Seviliyorsunuz, bizim yetenekli kadınlarımız her yerde varlar. Emekçilerimiz imalat sektöründe evde tablo yapar, sanat üretir. Mutfakta komposta yapar, sarma sarar, bana da hep fotoğraflarını yollar. Bir dinleyicimiz demiş ki Güllü Hanım'ın vefatını hala kabullenemedim. Çok büyük bir hayranıydım. Ondan bir eser dinlemek isterim. Bu gece dinlettik Öznur Hanım. İnşallah denk gelmişsinizdir. Gerçekten çok dramatik bir son oldu Güllü için. Ama hayat bu işte. Bakalım biz nelerle karşılaşacağız. Tabii ki isteriz hayatımız ve ölümümüz kolay olsun. Ne gelirse başa çekeceğiz, öyle değil mi? Hayat bu. Hep hayırlısı deriz ama içten içe de gönlümüzdeki hayırlı olsun isteriz, değil mi? Birbirimizi kandırmayalım yani.

Sivas'tayız. Sivas'tan Hayat yazıyor. Sıradaki şarkıyı sevdiğimi hiç bilmeyen Alperen'e armağan ediyorum diyor. Ah, o da ne kadar zordu değil mi? O sevgiyi içten içe yaşamak. Şu an Haymana'ya gidiyoruz diyor Ayşenur Hanım. Sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı Tekten ailesine gelsin. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz size. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Ben Funda Kaptan, şehirler arası uzun yol otobüs şoförüyüm. Şu an İstanbul'dan Adana'ya yolculuk yapıyoruz. Tüm şoför camiası, meslektaşlarıma, aileme ve Özkaymak Turizm ailesine armağan ediyoruz. Biz de firmanızı tebrik ediyoruz. Kadınlarımıza bu alanda iş verdikleri için başarılar diliyoruz, gurur duyuyoruz.

Bugün dolu dolu 3 saatlik bir yayın yaptık ama inanın 3 saatte yetmedi. Okuyamadım, o kadar çok mesaj var ki. Demek 4 saat yapsak yine yetmeyecek. Sizin bu sevginiz, ilginiz devam ettiği sürece hiçbir zaman bize yetmeyecek. Yetmesin de bundan onur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Sağ olun, var olun. Okuyamadığım mesajlar için hakkınızı helal edin, beni bağışlayın. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine radyomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bu aşkı...

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: Sevgili dostlar, kıymetli dostlar, Radyo 7'deseniz doğru zamanda doğru yerde huzurlarınızdayım. Devam ediyoruz. İşimizin başında olmaya Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve yurt içinde yurt dışında dinleyen herkese tesir etsin. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim var. Evinizde, arabanızda, iş yerinizde, her neredeyseniz. Hepiniz hoş geldiniz ve sesimin ulaştığı herkese merhaba.
1: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme. Sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin. Sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz. Git, bu ateşte beni kül etmez, yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız. Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Al yanı başımdan, gölgeni de al. Ah, biz ne yalnızlıklar görmüş adamız.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi, dedim ya, dedim ya, dedim ya, kendimi özledim.

duygularım darmadağın. Anlayamazsın, bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Öyle bazılarının kalbini bazısı taşıyamaz. Herkes her şeyden anlamaz, anlayamaz. Ama eğer insansa, vicdan sükut etmemişse insan halden anlayabilir. Elinden geldiğince. Yani ateş düştüğü yeri yakar diye bir alem olmuş alem.

0: Evet, sesiniz olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da hakikatin sesi olmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı meseleler vardır, bazı insanlara uyar. Bazı meseleler vardır, kime uyup uymadığı önemli değildir. O bir gerçektir. Aynen şöyle. Ne karınca zayıf olduğu için aç kalır, ne de aslan pençesinin gücüyle karnını doyurur. Rızık dediğin şey Allah'a aittir. Kimine az verir, kimine çok verir, dilediğine verir, dilediği kadar verir, dilediği zamanda verir. Ama verdiğini de imtihan eder, vermediğini de imtihan eder. Az verdiğinden sabır beklediği gibi, çok verdiğinden de şükür bekler. İnsan, sevgili dostum, niyetle nasip arasında şöyle ince bir çizgide yaşıyor aslında. Evet, insan niyetiyle nasibi arasında bir yerde. Kabul etsin etmesin. Bu böyle.
1: Gölge sizlerle.

Ne kadar çok dilimizde, değil mi? Dilinde olmasa bile gönlünde. Hani düğüm düğüm olur ya için. Hani ağlasan yetmez. Konuşmakla bitmez ya içindeki acı. Hani sözler karşılığını bulamaz da aldığın nefes ciğerine inmez ya. İşte öyle. Hepimiz ülkemiz gibiyiz. Kalbimizde bir yangın. Dışımız yer.

Hadi ben bir duaya ses olayım, siz de bir duaya amin olun. Allah, hakkımızda hayırlı olmayacak yollardan, sevdiklerimizi düşününce uykularımızı kaçıran korkulardan, gün geçtikçe yüreğimize ağır gelen imtihanlardan, ağız tadımızı, huzurumuzu bozacak niyeti kötü insanlardan. Biz sana sığınıyoruz, sana sığınırız. Bizim bilemediğimiz, yalnızca senin bildiğin, bizim göremediğimiz, senin gördüğün tüm kötülüklerden koru bizi. Koru sevdiklerimi.

muhteşem bir hakikat ne güzel dile getirilmiş. Jeolojide artık hepimizin çok da vakıf olduğu fay diye bir kavram var. Toprak altında kırıldı mı felakete yol açıyor. İnsanda da ağır denilen bir kavram var. Damarda çatladı mı? Öyle böyle değil. O da bambaşka bir felaket. Ve maalesef ağır çatlağı tüm vicdanlarda da çatlaklara yol açıyor. Ben buradan bu kadar söylemiş olayım.

Kızar, kötü söyler, hakaret eder. Ben sosyal medyada paylaştığım videoda dediğim gibi diyorum. İnsan bozulduysa dünya ne yapsın? Sonuçta şu yaşadığımız hayatın yarısı şükür, yarısı sabır. Yarısı teselli, yarısı kahır. Herkes birbirini yargılama peşinde. Ama kimseyi tam olarak bilemez. Bu nedenle yargılamamalısın. Kimse seni de yargılamamalı. Peşin peşin. Neden? Çünkü herkesin derdi kendine ağır dostum. Kendine ağır. Aslında fazla da yormayacağız kendimizi.

isyan etmemeliyiz. Belki şu an beni dinleyen ve derdi boyunu aşmış, o derdi kaldırmakta zorlanan nice kardeşim. Gölge, radyodan böyle konuşması kolay diyebilir. Ben de sevgili kardeşime eyvallah derim. Eyvallah. Haklısın. Ama gene de biz hakikati söyleyelim. Sakın isyan etme, derdin büyüktür diye. O senin imtihanın. Verilen her dert bizim imtihanımız. Beklemeliyiz yarını. İstediğimiz olmuyor diye vazgeçmeyeceğiz istemekten. O bizim sabrımızdır. Bekleyeceğiz. Neyi? Hayrımızı. Tevekkül edeceğiz, umut edeceğiz, dua edeceğiz. İşte bunların hepsi bizim inancımızdır. Neyi bekleyeceğiz? Rabbimizin kararını. Yürüyeceksek şükrederek, yürüyeceksek sabrederek, hak yolda. Hep bilmez miyiz? Veya nasıl bilmeyiz? Rabbimiz dermansız bırakmaz inanan kullarını, seven kullarını, sevdiği kullarını.

yok. Fakiri zengini yok. Yakana bir kez yapışınca ecel bırakmaz. Hiç kimse kalıcı değil. Vaden doldu mu? Gidiyorsun. Ayrılıyorsun şu dünyadan. Yanına sadece yaptığın iyilikler, aldığın dualar kalıyor. Neyin varsa artık nafile. Tüm huzurun ve mutluluğun sağlıklı alabildiğin bir nefese bakıyor.

sessizce gitmek gerek bazen. Toz kaldırmadan, kırmadan ve daha fazla kırılmadan. Boş yere tüketmeyeceksin ömrünü. Diyelim ki bugün seni bir ağlatan mı olur? Anlayanlar da olur. Bugüne kadar hak etmeyen nicesini sırtında taşıdın. Henüz vakit varken, yüreğin atarken, güneş hala üzerine doğuyorken, dilinden duanı eksik etme. Yüreğinden ümidini eksik etme. De ki Allah var, gam yok.

Hani meşhurdur, yolu bilmekle yolda gitmek farklı şeylerdir. İnsan hiç diyelim ki araba kullanmadı ama anlatırken anlatabilir işte. Gaza basınca gidiyor, frene basınca duruyor vesaire diyebilir. Direksiyonu çevirirsin, dönersin vesaire. Ama koltuğa oturup sürmek başka meseledir. İşte bu özlemek, hasret, bu kelimeler de dilde böyle çok kolay söylenir de. İyi de kardeşim, bazı özlemler bazı özlemlere benzemez. Tarifi yoktur. Kelimeler yetmez yürekteki yangını anlatmaya. Ya sussa da kapatmaz İçindeki boşluğu. Yani anlatsa olmaz, sussa olmaz. Bazı acıları içeride yaşar insan. Yani neye ya da kime sarılırsan sarıl, yani keşke son bir kere daha sarılsaydım dediğin bir insanın yerini kimse dolduramaz.

kıymetli dostlar. Radyo 7'desiniz. Talha, Bora, Öge ben. Günde iki programla huzurlarınızdayım. Elimden geldiğince bulunduğunuz ortamda yüreklerinize bir parça huzur vereyim. Huzur veremesem diye bir parça bile olsa, huzur veremezsem bile belki içinde bulunduğun durumdan bir nebze uzaklaştırırım, kim bilir. Ayrılmayın.

Öyle değil mi, insan kendi hayatında bile of ya nasıl sabah olacak, nasıl nefes alacağım, yarını nasıl göreceğim dediği nice meselede üzerinden ne zaman geçer, bir bakmış ki hayatına devam ediyor, unutmuş. Bir şekilde geçiyor, deliyor geçiyor, yürekte iz bırakıyor geçiyor, yaralayı geçiyor, yaralıyor ama geçiyor. Bu da Allah'ın nimetlerinden olsa gerek. Yani insanoğlu bir şekilde alışıyor, bir şekilde adapte oluyor Allah'ın yardımıyla.

Herkes biraz yorgun değil mi? Herkes biraz kendini bulacak. Diyor ki kanayan yarayım, yoktur saranım, enkazlar altında yıkık viranım, eksilmedi tipi kar boranım, baharı bekleyen yazlarım yorgun. Varmışım yokmuşum yalan olmuşum, dolmamışım arta kalan olmuşum, yağma eylemişler talan olmuşum, çoğum benden gitmiş dostum, azlarım yok.

Radyo 7'de gölgeniz var. Her neredeyseniz, sesimi duyuyorsanız yalnız değilsiniz. Zamana yalnızlık sığdırma. Kaybolur sevdan bulamazsın. Umutlara hüzün sıkıştırma, dökülür hayallerim, toplayamazsın. Gecelere pişmanlıkları kapatma, sabahlara gözyaşınla taşarsın. Bir gün gözlerin gözlerime bakan büyüsünü kaybederse, o zaman çeker giderim. Kandıran sözlerle çalma kapımı, çalacak tokmak bulunmaz. Gülleri yalanlarına katma, dikenleri can yakar, çığlığın duyulmaz. Sazın tellerine ayrılığı vurma, giden sevgiyi getirmeyi başaramaz. Bir gün ellerin ellerimde sıcaklığını kaybederse, o zaman işte çeker giderim. Yağmurlara gözyaşını yükleme, taşıyamaz, dökülür yüreğine. Yıldızlara saklama sakın gözlerini, olur ya gündüz görünmez. Beni bana bırak, tanırım seni. Yüreğinden geçenleri okur, okur bu yüreğim. Bir gün beni sevmediğini hissedersin, İşte o zaman ben kalbinden çeker gider.

Dağlardan çekip giderim, çekip giderim. Her gelişin var gidişin, zorla olmaz gönül işi. Bir mektup gibi geçmişi yakıp giderim.

Ben yakınmam yaralardan, kaybolurum aralardan, sonsuza dek buralardan çekip giderim.

odalarda ışıksızım. Bu cümleyi birçok meselede olduğu gibi iki yönlü ele alabiliriz. Bir fiziksel, bir de ruhsal. Fiziksel olarak bir odada ışıksız kalmak da zordur illaki, mutlaka. Ama Mevlam insanı ruhsal karanlıktan özellikle muhafaza buyursun.

Bu öyle bir hayat ki değmez dediklerim bile, sen değmez dersin ama hep peşinde bulursun. O nasıl bir istekse, o nasıl bir arzu, o nasıl bir tamahsa, veya düşmez dersin, bir gün gelir gözünden teker teker düşüverir. Düşmez dediklerin. İnsan olanla insanlığı bilmeyen ya da insanı oynayanı birbirinden ayıran çok önemli bir ayna var. Bu aynanın adı zaman. Zaman ayırır birbirini.

Kıymetli dostlar, bugün de programımızın sonu geldi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine huzurlarınızda olacağım. Radyomuzda, Radyo 7'de. O vakte kadar sosyal medyadan ulaşmak isterseniz sadece adımı yazmanız yeterli. Talha Bora Öge. Bugün programımızı şu duayla kapatayım. Ya Rabbi, kulaklarımız hayırlı haberlere, gözlerimiz güzelliklere, yüreklerimizde huzur verenlere hasret. Hasret kaldığımız her ne varsa en kısa zamanda yine hayırlısıyla bize nasip et. Amin. Pekala, tekrar buluşacağımız ana kadar hatırlayalım. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Elimizde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Talha Boroge Konya'da. Gölge ve ekibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sahne alacak. 15 Temmuz Çarşamba akşamı bu muhteşem etkinliğe davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.